ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim.

Ne can yazabildi gülüşünü, ne de Yusuf anlatabildi gözlerini. Suyun rengine benzer aşkın, tarifsizdir. Kaç şair geceyi sabah eyledi, sırf seni anlatabilmek için. Ve kaç mürekkep tüketti, sırf senin için. Ama unuttukları bir şey vardı, çünkü seni sevmek başka bir şeydi. Seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek dar ağacına gülümseyerek giden denize benzer. Serhat'ın mızrabına. Ve seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek özgürlüğe koşan evrime benzer. Viyana benzer. Berçem'e benzer. İşte böyle seviyorum.

sayende sevgilim. Bunlar benim gerçek hislerim. Sayende beni bulan aşka senin ismini verdim. Bilmiyorum sonunda ölmeyi mi, seni deli gibi görmeyi mi isterim. Ama sanmıyorum.

kırıldı. Esen yelde senin kokun var. Sürgün edildiğim yerde kanatlarım kırıldı.

Dilim damağım ne kadar kurursa kurusun, öpüşlere aşık oldum diye damla damla baldıran zehrine batırıp suyu parmak uçlarımla dudaklarıma sürdüm. Şehirlerin titrek lambalarını söndürdüm bu gece. Sana kavuşma tarihim, tenime batan toplu iğne acıları, mecbur kaldığın yolculukların, zamana gömdüğüm kanadı kırık kuşlar gibiyim şimdi. İpini boynuma geçirdiğim, karanlıklara koşan sonsuzluğumsun yani. Ben beni öldürmeden, yokluğunda öldüm. Ben beni.

İçimde koskocaman bir yer, sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

Bizim anlamsız bu savaş, savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

Viyana FM. İnternetin olduğu her yerde, kesintisiz, seni. Viyana FM.

Herkese günaydınlar, hayırlı sabahlar. Başkent Viyana'dan sesimizin ulaştığı herkese sevgiler, selamlar olsun. Yayın sponsorlarımız Mega Süpermarketler. Viyana'da 4 şubesi ve 1 toptancısıyla hizmetinizde. Adsetzentrum Simmering 11. Viyana'da Geiselbergstrasse 28 numarada hizmet veriyor. Bolbul Kebap Pandorf'ta ve Floristdorf'ta 2 şubesiyle sizlere hizmet vermekte. Kun Kargo Uluslararası Taşımacılık ve Gümrükleme. Florya Events Dekorasyon özel günlerinizi

Viyana'da bugün yağmur var. Yağmurlu bir sabaha uyandık. Şu anda yağmur yok, dindi gerçi ama sabah 6 civarı gayet güzel yağıyordu. Sıcaklık an itibariyle Viyana ve çevresinde 16 derece. Gün içerisinde en yüksek sıcaklık 25 derece olarak bekleniyor. Bu bilgileri de vermiş olalım. Bugün daha da yağmur gözükmüyor. Senin gibi de değilim, eski ben gibi. Hafta sonu yağışlı geçecek bu arada. Pazar, pazartesi bayağı bir yağmur görünüyor. Önümüzdeki haftadan itibaren de özellikle çarşamba gününden itibaren sıcaklıklar tekrardan Viyana'da 30 derecenin üzerine çıkacak. Bu bilgileri de aktarmış olalım. Sonum ne olacak bilmiyorum. Radyosunu yeni açanlar, sesimize yeni yeni kulak verenler, sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Mesajlarınız maşallah yağmur gibi. Bilmeyenler için yine de hatırlatalım, WhatsApp hattımız +43 660 130 19 79. Viyana FM WhatsApp numarası +43 660 130 19 79. Dünyanın her yerinden telefon numaranıza bu şekilde kaydederseniz ulaşabilirsiniz. Nihal Hanım günaydınlar, hayırlı yayınlar, sevgiler, selamlar demiş. Çok teşekkür ediyorum, hoş geldiniz. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Suat günaydınlar, hayırlı günler diliyor. Eyvallah Suat, hoş geldin, günün güzel olsun. Yasin günaydınlar, Yasin Akboğa. İyi yayınlar. Hırvat, Sırbistan gümrükte misin? Hırvat Sırbistan gümrüğü büyük ihtimalle. Günaydınlar. Oo, yolun açık olsun. Yasin de Türkiye'ye gidiyor be. Vay be. Leyla Hanım günaydınlar. İyi yayınlar diliyorum diyor. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin güpgüzel. Musmutlu bir günün olsun. Bayram günaydınlar kardeşim. Hayırlı sabahlar, keyifli yayınlar. Atarsa Şafak 1 diyor. Şafak 1 olmuyor. Doğan Güneş oluyor. Yok, Cuma mı gidiyorsun? Cuma çıkıyorsan Doğan Güneş. Gülşen Hanım günaydınlar. Hepimize güzel bir gün olsun inşallah. Hepimiz için güpgüzel, musmutlu, süpsüper, müsmükemmel, hap hayırlı, güzel haberler alacağımız bir gün olsun. Mustafa günaydınlar. Efendim cümleten hayırlı sabahlar, hayırlı işler diliyorum. Atarsa Doğan Güneş diyor. Vay be. Şafak sayıyorlar, görüyorsunuz değil mi? Asker.

Askerlikte modadır şafak saymak. Şafak 1, Adana. Hatta bir de demezler, memleket plakası. Aynur Demircan, günaydınlar, hayırlı sabahlar, güpgüzel, musmutlu bir günün olsun, hoş geldin. Raşit, aleyküm selam, iyi yayınlar, kolay gelsin. Diyor ki, Tanrı seni korusun inşallah mesajı attım. İki tık çok geç oldu, geri silmek zorunda kaldım, yenisini yazdım diyor. Raşit, Tanrı seni korusun, Allah beni korur. Ya Raşit, işin gücün yok. Adam tam muzip ya. Kolay gelsin Raşit. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Perihan Hanım, günaydınlar. Hayırlı sabahlar. Kolaylıklar diliyorum. Emine abla, günaydın. Oo, Emine abla bugün erkenci. Maşallah. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Ürgüp'e sevgiler, selamlar. Kader Hanım, günaydınlar. Ali Bey, size ve tüm Viyan FM dinleyenlerine güzel bir gün diliyorum. Musmutlu, sağlıklı bir gün olsun diyor. Çok teşekkür ediyorum. Şafak kaç, Kader Hanım. Meyra, günaydınlar. Yaşasın bu sefer. Erkenden yakaladım diyor. Aynen, tam saatinde geldin. Hoş geldin. Ankara'ya sevgiler, selamlar. Güp güzel, musmutlu bir gün diliyorum. Murat abi diyor ki, günaydın kardeşim. Kolay gelsin. Eyvallah. Bu otobandayım. Yağmur falan yok. Sabah 6'da yağmaya, aynen sabah 6'da yağdı abi. Bir 10-15 dakika yağdı sabah 6'da. Erkenciyiz abi, 5.30-6 arası çıkıyoruz evden. Erken kalkan erken yol alıyor. Hadi bakalım, hayırlı yolculukların olsun Yasin. Yolun açık olsun inşallah. Güle güle git, güle güle gel. Star Ryzen. Yasin, herkes uçakla gönderiyorsun. Otobüste Konya'ya gönderiyorsun kuluya. Kendin arabayla gidiyorsun. Olacak iş mi ya? Bence Yasin herkesi gönderdiği için kendisine yer kalmadı otobüste. Abi 5 tane otobüs kaldırdı. Ne yaptın? Merve Hanım, günaydınlar. İyi yayınlar Ali Bey. Hoş geldiniz diyor. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Günün güzel olsun. Mahmut, günaydınlar. Hayırlı sabahlar, hayırlı işler olsun herkese. Eyvallah kardeşim. İşin gücün rast gelsin. Mahmut Akçagöz. Kardeşim, günaydın. Hayırlı sabahlar. İyi çalışmalar diliyorum herkese. Eyvallah. Şenol, güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Kolaylıklar diliyorum. Kısmetse cumartesi sabah namazından sonra diyor. Yasin kardeşime de hayırlı yolculuklar diliyorum. Yol açık olsun. Allah'a emanet. Eyvallah. Bayram cumartesi çıkıyor. O zaman şafak 1, Adana. Doğru söylüyor. Yarın doğan güneş diyecek. Gürcan abi kahvesiyle birlikte geldi. Kahvesiz kesinlikle gelmez. Kimisi şapkasız, Gürcan abi de kahvesiz çıkmıyor abi. Kardeşimin yayınlar diliyorum. Güzel bir gün olsun. Eyvallah Gürcan abim, hoş geldin. Güpgüzel, musmutlu bir gün diliyorum. Geunt Oda. Hayırlı işler, bereketli, bol kazançlar. Onur ve Arun, gençler, guten morgen. Ya bu arada Gürcan abi, sen uyuyorsundur diye yazmadım. Erken saatlerde aklıma geldi. Beni bu futbol grubunda admin yapsan abi. Operasyon yapacağım, temizlik yapmam lazım. Dün gece startını verdim has adamlarda falan. Eklemeler, çıkartmalar. Orada ben admin değilmişim, enteresan ya. Vay be, bayram her sabahki gibi. Pindrinks bir tarafta, radyo bir tarafta. Yine yollarda. Yolun açık olsun bayram. Bayram, şöyle bir story at, bunu da etiketle, ben de devam paylaşayım. Kader Hanım diyor ki, bizim çok var ya diyor. Şafak 22. Oo, çokmuş gerçekten. Şafak 22. Ahmet Yakup Duman, günaydınlar. İyi, güzel, bereketli bir günümüz olsun. İyi yayınlar abim diyor. Eyvallah kardeşim, hoş geldin. Ahmet, sen tekrar ne zaman gidiyorsun? Cuma mı, cumartesi mi? Ahmet Yakup Duman, güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Kemal, günaydınlar kardeşim. Abi iyi yayınlar. Senin bugün yayına gelmez sandım. Dün çok çalıştın ya diyor. Harbi dün çok çalıştım ama Kemal ya. Hoş geldin kardeşim. Güpgüzel, musmutlu bir gün olsun.
Dün sırılsıklam terledim o derece. Vallahi tır 3 saatte indi ya. Bir gece, iki gece son. Tam 45 palet ürün geldi. 45 palet. İndir indir bitmiyor. İndir indir bitmiyor. Süleyman Urlop'ta, ştablacı da Urlop'ta. Hiçbiri yok, iş bize kaldı. Tırnan varsa başını kaşıyacaksın, yapacak bir şey yok. Allah'tan oğlum vardı, bir de Murat abi geldi sağ olsun. Bu Murat başka Murat, tam bizim deponun komşu Murat var bir de orada. Murat abi de gelim dedi ama işi vardı onun, dedim işine bak abi sen. Eyvallah Gürcan abi, dankeschön, merci, thank you. Günaydınlar, hayırlı sabahlar abi. Kapıkule'den herkese kucak dolusu selamlar. Oo, vallahi Demetler Kapıkule'ye varmış. Yüksel hızlı araba sürüyor demek ki. Kapıkule'den herkese selamlar, sevgiler olsun inşallah. Birazdan Türkiye'ye giriş yapacağız. Hadi inşallah. Rabbim yol açıklığı versin. Çok rahat geldik, çok şükür diyor. Elhamdülillah. Hadi geçmiş olsun. Ama daha var, yol uzun da. Daha Aksaray'a gideceğiniz. Dinlenip dinlenip öyle gidin. Hayırlı yolculuklar, iyi tatiller diliyoruz. Atak ailesi, Demet, Guten Morgen, günaydınlar. Yüksel duyuyorsa ona da günaydın. 12 saatte geldik diyor. Vay be. Vallahi iyi gelmişsiniz. Muradin, günaydınlar kardeşim. Hoş geldin Muradin hocam. Guten Morgen. Hiç terk edilmiş olma. Muradin de erkenci. Muradin sen izne gideceksin mi? Oo, bugün Süleyman'ı yolcu edeceğiz nasipse diyor. Hadi inşallah. Cumartesi de Ahmet çıkıyor yola. Hadi bakalım. Ben yıllarım aziyesen, yarına doğru say. Tamer günaydınlar. Mus mutlu günler. Hoş geldin abi, sesindeyiz. Eyvallah kardeşim. Sen de hoş geldin. Güzel bir günün olsun. Murat Erdatlı, günaydınlar, hayırlı sabahlar, hayırlı günler, hayırlı işler herkese, iyi yayınlar diliyorum diyor. Eyvallah Murat abi. Murat Erdatlı, güpgüzel, musmutlu bir günün olsun Murat abi, hayırlı işlerin olsun. Aziz Başkan, neredesin Aziz Başkan? Gittin mi, uçtun mu? Bugün mü uçuyorsun? Günaydın Ali abi, iyi yayınlar, herkese selamlar, saygılar, hayırlı işler diliyor. Eyvallah kardeşim, dün teslim etti her şeyi Aziz Başkan. Bugün gidiyor mu, uçuyor mu, bakacağız. Turgut aleyküm selam, işiniz gücünüz rast gelsin, iyi yayınlar. Eyvallah kardeşim, sağ olasın, güzel bir gün diliyorum Turgut, hayırlı işlerin olsun. 2-4-5 doğru ayırmışız, top 5 listemize geldik. Top 5 listemizin 5 numarasında bugün Haydar var. Günaydınlar, iyi yayınlar. Kolay gelsin. Güzel günlerimiz olsun. Eyvallah Haydar'ım, hoş geldin. Güpgüzel, musmutlu bir gün diliyorum. Bereketli, bol kazançların olsun. 4 numarada Gonca Hanım var. Günaydınlar, hayırlı sabahlar, hayırlı işler diliyor. Eyvallah, iyi yayınlar diliyor. Çok teşekkür ederiz Gonca Hanım. Guten Morgen. 3 numarada Sadık var. Günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Eyvallah Sadık, hoş geldin. Sadık da bu hafta sonu gidiyordu herhalde. Abi her ikisinin ne zaman gideceğini aklımda tutuyorum. Yok böyle bir şey ya, vallahi. Siz beni bir de gençliğimde görecektiniz. Yaşlandık, eskisi kadar hafıza kalmadı. B12. Bugün en hızlı mesaj gönderenlerde top 5 listemizin 2 numarasında Selma Hanım var Nevşehir'den. Hayırlı işler, kolay gelsin. Mus mutlu günümüz olsun inşallah Ali abi diyor. Çok teşekkür ediyorum. Selma Hanım hemşerim. Nevşehir'de yaşıyor ama Safranbolu. Güpgüzel, mus mutlu bir gün diliyorum. Ve geldik bir numaraya, bugünün en hızlısına, en hızlı mesaj gönderenine. Top 5 listemizin bir numarasında bugün Burdurlu Mehmet var 22. bir yandan.
Mehmet, bu birinciliği yarın kutluyoruz değil mi? Yarın cuma namazı sonrası federasyonda bunu ıslarız artık. Ne ısmarlıyorsun bana? Birinci olmak kolay değil. Günaydınlar abi, hayırlı sabahlar, iyi yayınlar, kolay gelsin. Allah'a emanetsin. Eyvallah kardeşim, güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Mehmet işleri yarıladı bugün ya. Bugün de top 5'e giremezsek bir daha giremeyiz diyor. Girersin Yasin ya. İlk 10'da vardın aşağı yukarı, tahminen söylüyorum Yasin. İlk 5'te yoksun ama. Valla dinleyicilerin maşallahı var. Kurtlar sofrası. Saat 7'de bayağı bir mesaj var. Atak ailesine ve Yasin kardeşime hayırlı yolculuklar ve güzel tatiller diliyorum diyor Gürcan abi. Eyvallah abi. İsa günaydınlar, hayırlı sabahlar diliyorum abicim. Hayırlı yayınların olsun, kolay gelsin. Klagenfurt'tan selamlar. Eyvallah İsa. Hoş geldin, güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Onur aleyküm selam kardeşim. Günaydın, güzel bir gün diliyorum. Saldır Beşiktaş diyor. Eyvallah. Bu akşam Beşiktaş'ın Avrupa Ligi ön eleme karşılaşması var. Başarılar diliyoruz. Dün akşam Başakşehir 1-1 berabere kaldı Konferans Ligi'nde. Bu bilgileri de vermiş olalım. Oo, Muradin hocam 8. ayın başında gidiyor. Vay, bir de 9. ayın 11'ine kadar. Muradin 5 hafta mı o? Ben mi yanlış gördüm? Allah Allah. Adam öğretmen ya, normal abi. 5 hafta izin mi olur ya? Hayırlı sabahlar abim, günaydınlar, iyi yayınlar, güpgüzel, musmutlu bir gün diliyorum. Annem, babam ve eşim Güngör'le birlikte seni dinliyoruz. Çok selam söylüyorlar diyor. Ve aleyküm selam Işıl, hoş geldin. Ayten Hanım, Gökhan Bey, Güngör, günaydınlar. Bulgaristan'a sevgiler, selamlar. Güpgüzel, musmutlu bir gün diliyorum. Hüseyin abi günaydınlar. Hayırlı sabahlar, iyi çalışmalar, mutlu günler dilerim diyor. Hüseyin abi, eyvallah abi, kolay gelsin, işin gücün rast gelsin. Arabada diyor herkese hava attım, bir numara benim diye. Ya Yasin, insan çaktırmadan der ki, ya abi işte bize birinci yap bugün der. Hallederdik o işi ya, dümenciyiz ne de olsa. Dümen bende, ben seni mahcup eder miydim ya? Aa, insan baştan söyler. Arada öyle jestler yapıyoruz yani. Abi diyor 5 hafta diyor. Demek ki doğru görmüşüm. Gözler bugün görüyor. Acaba diyor kaç para lazım olacak? Çok merak ediyorum. Tabii herkesin yemesine içmesine göre değişir ama Muradin hocam 5 haftada 5000 euro az olur. Az gelir. Ben sana söyleyeyim. Ya evden fazla dışarıya çıkmayacaksın. Çıkarsan da 5000 yetmez. Bak söyleyeyim ben sana. Tecrübeliyim. Geçen ay gitmiştim. Pahalı. Çok pahalı. Hacım, günaydın hacım, yolun açık olsun. Hacım çalışıyor ya. Maşallah var hacımın. Hacım nerelerdesin bugün? Güzel bir günün olsun. Formalar almaya gitmiş Murat abi. Formalar diyor, gelmiş diyor. Duyurulur diyor. Yeni sezon formalar mı geldi Murat abi? Fan Shop Kuellenstrasse 40 10. Viyana yeni sezon formaları geldi arkadaşlar, bilginiz olsun. Yüksel'in de selam varmış. Ve aleyküm selam. Vallahi böyle yolda Demet'le birlikte gitmese Yüksel'in bizi dinleyeceği falan yok yani. Mesaj atacağı falan da yok. Allah'tan yola gittiler de dinliyor. Eşim diyor demiyorum diyor. Hızlı şofördür. Üstüne şoför tanımam, vay be. Yani Yüksel'e bakınca hiç öyle bir tipi yok. Hızlı şoförmüş gibi görünmüyor. Çok kendi halinde. Hız yapacak bir tip yok yani. Demek ki görünüşe aldanmamak lazım arkadaşlar. Buradan bunu anlıyoruz. Aziz Başkan bugün evde. Akşam uçağıyla uçuyorum diyor. Herkes hakkını helal etsin. İstikamet Sakarya. Eyvallah. Helal hoş olsun kardeşim. Sen de hakkını helal et. İyi tatillerin olsun inşallah. Sevdiklerine, ailenle.
İzin sonrası seni böyle full motive bekliyoruz. Hem sahalara hem Viyana FM'e. Zaten izinde Viyana FM'den ayrılmayacaksın yani, öyle de bir şey yok. İzin yapıyoruz işte, dinlemeyelim öyle kaytarıyoruz falan. Mazeret kabul etmiyorum. Hocam hocam diyor Muradin hocam, beni de götür ay başında. Muradin hocam, Haydar abini niye götürmüyorsun? Hep kendin gidiyorsun, bak Haydar abin burada çalışıyor. Yolda olanlara hayırlı yolculuklar diliyor Haydar. Gizleme benden, seviyorsun sen de benim gibi, göster bak ben ezelden. İşlem tamamdır diyor. Eyvallah bayram. Yangın içeriden sarmış. Bugün Hohenau bölgesindeyim diyor. Allah kolaylık versin hacım, işin gücün rast gelsin. Bekler, ah deliler gibi bir güldün beni. Var... Korkuttular diyor. 20 binin üzerinde 4 haftada. Yetmezse kartlar var. Yasin, 20 bin derken bu euro bazında mı TL bazında mı, ona göre. Abi ne yaptın 4 haftada 20 bin euro? Daire alırım ben o parayı. Vallahi. O TL'dir herhalde ya. Günaydın Viyana FM'ciler. Günaydın patron. Yolda olanlara hayırlı yolculuklar diliyorum diyor. Şerife müdüremiz geldi. Şerife müdüremiz, vardın mı? Neredesiniz? Dün yol açıklığı herhalde varmışlardır yani. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Yolda olanlara hayırlı yolculuklar diliyor. Yolda bayağı olan var. Yarın daha da çoğalacak. Cuma yarın malum. Arkadaşlar mümkünse hafta sonu yola çıkmayın. Çok kalabalık oluyor. Geçen hafta sonu gümrüklerde 10 saatin üzerinde bekleme süresi vardı. İmkan olanlar hafta arası sabah saatlerinde yola çıksınlar. Tavsiye ederim. Erken saatlerde sabah namazıyla. Muradin hocam izinden sonra yanına geleceğim. Beni unutmadın değil mi diyor Kemal. Yani sen konuştuysan Kemal, Muradin hocam unutmaz seni. Kemal Ünal. Abi öyle bir mesaj atıyorum ki sana, bir elimde telefon, bir elimde direksiyon. Yani o ilk beşe girmek için o kadar çaba harcıyorum ki diyor, inanamazsın. Vay be, adamın dibi ya Burdurlu Mehmet. Abi diyor, istediğin yemek içecek olsun diyor ya. Donatırız masayı diyor. Sorun yok diyor. Gönüller versin. Eyvallah kardeşim. İşte bana böyle gelin, ben donatayım masayı ya. Sıkıntı yok.

Bir bilezik 2000 euro diyor. Abao 3-4 tane düğüm var anca yeter diyor. Patron adam abi 20 bini gözden çıkartmış. Ben bir çıktı mı Türkiye turu yapıyorum diyor. Vay be Yasin'im. Abi diyor ne TL'si ne eurosu diyor ya. Nijerya şilingi abi diyor. 20 bin Nijerya şilingi. Yasin Akbağ. Arkadaşlar bilmeyenler için yani söyleyeyim. Yasinlerin aşiret çok kalabalık bildiğiniz gibi değil. Yani aşiret dese geridir. Adamlar sürekli düğünde haftada 2-3 düğüne gidiyorlar her hafta. Akraba da çok. Aşiret olunca mecbur abi bilezik takacaksın öyle 50 lira takayım da kurtulayım yok yani yok yok. Müşteriye bile Yasin 100 eurodan aşağı takmaz değil mi? Müşterinin düğününe gidince kaç para takıyorsun Yasin? Yasin biz evlensek bize de takar mısın bilezik? Hemen düğün yapalım. Haydar abime buradan saygılar. Nereye derse götüreyim Haydar abimi diyor. Allah Allah. Haydar ne diyor bu Murad'ın ya? Murad'ın hocamı görüyor musun? Derse götüreyim Haydar abimi diyor. Adam tatile gitmek istiyor Murad. Sponsor lazımmış. Onun izni bitmiyor ki diyor. Hep yanıma gelecek. Gelir gelir gelir. Gelir gelir gelir. Gelir. Vay BJK Murat afiyet olsun Gürbey'de. Arabayla gidiyorsa 20 bin euro normal diyor BJK Murat. Abi ne yaptınız siz 20 bin euroya? Gözünüzün yanı yiyeyim abi. Ocağımız incir ağacı mı dikeceksiniz? Ya Gülşen Hanım görüyorsun değil mi? Normal mi bu işler? Abi 20 bin euro diyorlar ya. Abi siz... Ne yapıyorsunuz? Parayı ağaçtan mı topluyorsunuz? Yol kenarından mı topluyorsunuz? Ben de sabah erkenden çıkıyorum bakıyorum yol kenarlarında bir şey yok ya. Turgut diyor ki dereceye girenleri tebrik ediyorum diyor. Eyvallah Turgut çok centilmensin Turgut. Dün akşam geldik diyor Edirne'deyim diyor. Dün akşam geldiniz hala Edirne'desiniz. Çıkın yola ya bak İstanbul trafiği diye bir şey var arkadaşlar. Şimdi her şeyi hesaplıyorsunuz ama Türkiye'ye vardığınızda İstanbul trafiğini de hesaplayın. Ona göre yolunuza devam edin ya da 3. köprüden devam. Yavuz Sultan Selim'den Marmara Otoyolu'na gireceksiniz abi. En yukarıdan dolanacağınız biraz da fazla para vereceğiniz ama sıfır trafik. Yola çıkan, yolda olan herkese hayırlı yolculuklar diliyor Kadir Hanım. Çok teşekkür ediyoruz. Sadece 3 hafta bizim iznimizde. Zaten o da yolda geçiyor 2-3 günün. Ne yapalım diyor. Bu yıl da böyle olsun. Aynen öyle Kadir ne olacak? Sağlık olsun. Bu yıl da böyle olsun be. Önemli olan gidip görmek. Biz de yola çıkanlar iyi bilir abi diyor. Kimse ayak uyduramıyor bize. O yüzden yalnız çıkıyoruz genelde. Evet çok sakindir yapı olarak ama şoförlüğü hızlıdır. Yükselin. İş saati uymuyor senin yayın saatlerine. Eyvallah. Selam olsun buradan Yüksel kardeşimize de. Sağlık olsun. Önce iş, muhabbeti her zaman yaparız. İş olmadı mı aş olmaz, aş olmadı mı da muhabbet olmaz. Ben de Türkiye'ye arabayla gittiğim ilk yıllarda hep yanımızda birileriyle gidiyorduk. Hatta bir seferinde 4 araba gittiğimiz oldu, 4-5 araba. Abi çok zor oluyor. 2 araba bile sıkıntı oluyor. En güzeli tek takılacaksın abi yolda. İstediğin yerde duruyorsun. İstediğin gibi hareket ediyor. Çok da güzel oluyor. Hani 2 araba yine get. Hani eski et. Şoför uyuyorsa, şoförlerin kafası uyuşuyorsa çok da basmadan güzel güzel gidip geliyorsun. Yolu bildikten sonra tek şoför sıkıntı değil. Abi diyor gör gör diyor bak gör bak diyor kimlerde para var diyor. Elhamdülillah. Olsun da arkadaşımız da olsun bacım. Arkadaşımızın parası bizim paramız abi. Olsun arkadaşlarımız da olsun yeter ki. Bir bakmışın Konya'dayız. Yasin'in yanına gitmişiz. Yasin hemen kuzuyu yatırmış orada. Besmele'yi çekmiş. Yasin yapar mısın? Kuzu çevirir misin bize? Yasin diyormuş düğüne denk gelmezse yaparım. Düğüne denk gelirse olmaz.
Emrah'ım günaydın. Emrah Karateke. Kardeşim hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir gün olsun. Emrah, beni bugün akşama doğru arar mısın? Gündüz yoğun olacağım sabah saatlerinde de. Akşama doğru beni bir arasana. Özel numaramdan arama. Radyo numarasından değil de özelimden ara. Suat bakalım ne demiş? Sesi verebilecek miyiz yayına? Hızlıca, hızlı hareket edelim. Gaz verelim abi.

0: Ali abi tekrar günaydın. Şu ana kadar yarım saat bölümü dinleyemedim. Kim birinci oldu ve ilk dörtte ekleri ve birinciyi ekstra tebrik ediyorum. Kim olduğunu bilmiyorum çünkü yarım saat dinleyemedim programı. Başka bölümdeydim. O bölümde radyo dinlemem yasaktı. Şimdi kendi yerime geldim.
1: Eyvallah. Yasakmış o bölümde baba. Bize yasak mı olur ya? Kim o yasağı koyan? Suat, gönder bana. Adını söyleme. Hemen merkeze aldıralım. Hocam gidelim götür beni de diyor. Haydar mı niye götürmüyorsun Muradin hocam? Afyon'a götürsene ya. Gerçi Muradin hocam Afyon'a gitmiyor ki. Muradin hocam artık Yozgatlı. O bir Yozgatlı. Vay be. Cansu günaydınlar. Ben de buradayım abim diyor. Geç kaldım diyor. Hayırlı yayınlar diliyor. Herkese de kolay gelsin. Sıkıntı yok Cansu ya. Çok da geç kalmadım vallahi. Yarım saat. Bizim ilk yarım saat biliyorsunuz zaten. Günaydın faslımız. İlk yarım saat genelde hep aynı. Sana inanamam, mesela, mesela. Abi diyor herkes yok Doğan Güneş, yok Şafak 3-5. Haftaya gidiyorum, yarın gidiyorum. Vallahi diyor izne gitmeye niyetim yoktu. Yavaştan niyetim bozuluyor diyor. Bir bakmışsın diyor, bir iki haftaya ben de gitmişim diyor. Gitsem mi ki acaba? Ya imkanın varsa, vaktin varsa yani gitmek lazım. Değişiklik her zaman iyidir arkadaşlar. Bazen 2 gün, 3 gün bir yere kaçıyorsunuz. Yani tatile gidiyorsunuz. 2-3 gün o bile 1 ay, 2 ay böyle insanın motivasyonu çok yüksek tutuyor. Sponsor da lazım bana diyor. Ha, o kısmı sıkıntılı. Bak sponsor kısmı çok sıkıntılı. En büyük problem sponsor. En son bir 20.000 TL gördüğümde arkadaşa dedim bir günlüğüne ver de sabaha kadar sarılarak yatayım dedim diyor. Murat abi 20.000 TL için mi sarılıp yatacaksın? Yok canım. Sen onun o 20.000 TL'nin adedine kanmıştır biliyor musun? 20.000 TL'de 100 tane var böyle. Değil mi Murat abi? Pırıl pırıl ışıl ışıl parlıyor. Bir de 20.000 euro olsa sabaha kadar değil bir hafta sarılır yatarsın herhalde. Yani TL'ye o kadar sarılıyorsan euro oldu mu? 50 ile çarpmamız lazım. Ya diyor 20 bin euroya ne yenir ne içir diyor çok merak ettim. Ama diyor normal diyor yani. Adamlar patron diyor normal vatandaş nereden biriktirsin bu kadar parayı diyor değil mi? Patron ya el patron. Beş yılda bir alışveriş yapıyorsa 50 euro yoksa 100 eurodan mı? Aa bak Yasin diyor ki. 5 yılda bir alışveriş yapıyorsa diyor 50 euro takıyorum diyor. Düzenli bizden alışveriş yapıyorsa diyor düğünlerde 100 euro takıyormuş. Görüyor musunuz Star Rising'i? Helal olsun valla. Sana kalbim hasta parçak arasında insaf en azında. Yasin diyor ki kuzu me okey. Hiç sıkıntı yok kızla diyor eyvallah kardeşim. Yasin kardeşimizin gönlü bol ya. Soracağım kısa sorularda soracağım. Geliyor sıra geliyor şu günaydın mesajlarını bir bitirelim. Daha yol durumu var. Oo çok kalabalık. Patron da geç geldi zaten Cansu diyor. Ya Allah kuru iftiradan saklasın ya geç gelmişim. Nerede geç geldim Şerife müdürem ya yapma böyle ya. Tam saatimde geldim valla. Suat abi diyor yoksa yenge mi yasakladı diyor yayına diyor gelmen diye. Bak çok güzel bir soru. Çok güzel bir soru. Evet yani yenge yasaklamış olabilir diye düşünüyorum. Suat var mı böyle bir durum ya? Yenge yasakladı mı sana? Ya bak bundan sonra sabahları radyoyu dinlemeyeceksin. Dinlersen. Yok ya. Yenge yapmaz öyle şeyler. Müjde abla günaydınlar. Müjde abla Guten Morgen hoş geldin. Kolay gelsin Müjde abla. Erhan Diker, Erhan abi günaydınlar Eskişehir. Nasılsın Erhan abi? Hayırlı işlerin olsun. Güzel bir günün olsun. Ödülüm gözyaşımsa kime sen... Bu sene Afyon'da VNFM bayrağı açmak farz oldu diyor. Bayrak var Muradin hocam. Bayrağı yetiştirelim. Kemal, bugün ara beni akşama doğru. Şu bayrak işini halledelim Kemal. Yolların kurdudur. Kimsenin bilmediği yolları bilir. Vay be Yüksel'e bak sen. Kimsenin bilmediği yolları biliyormuş. Murat Erdatlı. Gör gör gör bak. Ummadığın taş baş yarıyor. Biz de Murat abi yolu biliyor diyor. Yolculuk yapıyoruz Murat abiyle. Murat abi de telsizden öğreniyor. CB Talk dinliyor. Bak Yüksel hiçbir şey dinlemeden biliyormuş her yeri. Vallahi maşallah. Yüksel'le takılmamız lazım bizim. Öğreneceğimiz şeyler var demek ki. Cihat'ım hayırlı sabahlar. Güzel yayınlar diliyorum diyor. Eyvallah. Hoş geldin Cihat. Güpgüzel, musmutlu bir günlü olsun. Cihat bu arada sen dün neredeydin? Yok yazdık seni dün. Buradan Esin ablama çok selamlar. Herkese de güzel bir gün diliyorum diyor. Eyvallah kardeşim. İşin gücün rast gelsin. Güpgüzel, musmutlu bir gün diliyorum Cihat. Esin Hanım günaydınlar. Hayırlı sabahlar. Günaydın Ali abi, kolay gelsin. Herkese de güzel bir gün diliyorum diyor. Zuhal abla geldi. Zuhal abla da erkence bugün. Hoş geldin abla. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Senin kahve yok mu Zuhal abla? Yok, yok güldüm, tabii canım, İstanbul'un suyunu ekmeğini, suyunu içen ekmeğini yiyen bir başka oluyor. Ah lan İstanbul. Kırlar, o zaman belki sızlara yürüyüm. Vay be Erhan abi, herkesi evlendiriyor. Gelin damat çekimleri yapıyoruz diyor. Yıllar. Erhan abi çekiyorsun ya o gelin damat resimlerini. Sonrasında ne bileyim işte Allah muhafaza. Ayrıldıklarında da resim çekilmeye geliyorlar mı? Hani evlenirken çekiliyorsun. Ya olur ya hani. Ya o yüzden. Uyku tatlı geldi be abi diyor. Sorma diyor. Ama iyi oldu diyor. Sağlık olsun. Cezalısın Cihat. Yazdık sana bir ceza. Ya yol durumunu sunacağız. O kadar çok mesaj var ki. Bir gelemedik yol durumuna. Mehmet Özsarı günaydınlar kardeşim, hoş geldin. Ali abi güzel yayınlar diliyorum diyor. Eyvallah, işin gücün rast gelsin kardeşim senin de. Yok diyor bir sene diyor. Tabii canım abi, 20 bin liraya bir gün sarılıyorsan 20 bin oraya kaç gün sarılman lazım? 50 ile çarpıyoruz. 2 ay sarılman lazım Murat abi. Anasını satayım diyor, dükkan araştırıyorum. Bugünden sonra Rize büro açacağım diyor. Ya ne işin var abi senin taksicilikte? Aç bir Ayze bro. Kom keyfim. Ya Murat Erdatlı. Yüksel diyor kimsenin bilmediği yolu biliyorsa diyor Murat Erdatlı. Ben takılamam Yüksel'le diyor. Emine izin vermez bana diyor. Ya Murat abi. Niye izin vermesin ya? Yüksel namazında niyazında takılırsın. Birlikte farklı farklı camilere gidersiniz abi yani. Tabii kahvesiz olmaz. Zuhal abla da kahvesini aldı geldi. 11. Viyana'ya gelirsin. Oldu canım, başka bir isteğiniz var mı? Ayağa servis, yok böyle bir şey ya. Bayrama bak ya. 11. Viyana'ya gel de diyor, bayrağı alayım. Adreslerinizi atın da lifen yapayım bari. Kaybedecek neyim kalır? Ya yanlış okumuşum ben ya. Adamın da günahını aldık. 20 bin dedik. 10 binmiş meğerse ki. Normal abi, aşiret yani. Bir ayda 10 bin yetmez Yasin'in. Kredi çekmesi lazım. Murat abi sen de vazgeç bu Rize Büro sevdasından. Bak adam 10 bin harcayacakmış ya. 20 bin ben yanlış. Yanlış okumuşum ya. Belki iyi bir şey yoktu oyunla. Bir dahakinde milleti gazlamak için daha çok okuyacağım. 30 bin, 40 bin. Karıştırayım biraz ortalığı. 2 hafta önce diyor, tam kuaförden çıkarken çekim iptal oldu. Herhalde diyor ayrıldılar diyor. Gelen giden olmadı, gelmediler. Yaran abi sağlık olsun be abi. Oluyor, böyle şeyler de oluyor. Olabiliyor hayatta. Yani düğün salonu sahibi arkadaşlarımız var. Düğün salonunun önünde bozulan düğünler olduğunu söylüyorlar, anlatıyorlar. Borç yiğidin kamçısıdır abi diyor. Canın sağ olsun yaz diyor ya. Eyvallah Cihat'ım. Ya böyle deyince işte yufka yürekliyim. Kıyamıyorum size Cihat. Neyse yine kenarda alacağımız olsun. Sağlam olsun. Bahar günaydınlar, hoş geldin. Güp güzel, mus mutlu bir günün olsun. Ferhat ve Bahar, guten morgen, iyi tatiller. Resim çekinip de almayan da çok olur diyor. Vallahi olabilirdi ama artık parayı alıyordur bence resim, değil mi? Parayı önden alıyor musunuz Erhan Diker? Önce parayı alırlar abi ya da kaporayı, ondan sonra resim çekerler. Yoksa çekilmez abi. Günaydınlar, musmutlu sabahlarımız olsun inşallah. Hoş geldin, keyifli yayınlar diliyorum diyor. Tülay Hanım geldi, hoş geldi. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun Tülay Hanım. Geç kalıyorsun sen bu sıralar, hayırdır? Belçika Selma Hanım, hayırlı yayınlar, musmutlu yayınlar diliyorum diyor. Çok teşekkür ediyorum, hoş geldin, güzel bir günün olsun Belçika. Bugün var ya her yerdeyiz. Eskişehir, Ankara, İstanbul, Belçika, Hollanda, Fransa var mı Fransa? İsviçre var mı? Almanya zaten var. Demet ablalara ve yolda olan herkese hayırlı yolculuklar diliyorum diyor Suat. Eyvallah Suat. Ali abi diyor sıkıntı yok diyor, bayrak isteyenlere ben diyor eve teslim veririm diyor, dağıtırım diyor. Hacı bu işin uzmanı zaten. Ama diyor bir yemeklerini de yerim diyor. Ha, tabii canım, su mu yakıyor bu araba, normal yani. Tabii en azından yarısını alıyormuş. Erhan abi öyle olması lazım, yoksa çekin çekin sonra gel alma resimleri. Yaparlar abi. Bak bak bak, Roto Home Haydar'a bırakırsan Haydar Baba'dan alırız diyor. Bakarız bayram, hallederiz. Şakası bir yana, vakit olursa sıkıntı yok, hallederiz. Hallederiz, onu da hallederiz. Bugün ben her şeye Fransızım diyor. Hayırdır Leyla Hanım, niye Fransızsın? Vay Suat'ı görüyor musun? Yüksel abimle Demet ablama diyor, hayırlı yolculuklar diyor. Sorduk Fransa'dan dinleyen var mı? Ben dedi bugün her şeye Fransızım dedi. Leyla Hanım varmış, Fransız Leyla. Bu da Afrikalı Ali'nin hikayesine dönecek bugün işte. Tülay Hanım dün akşam buralardaydı Meyra Hanım. Akif'in yayında vardı. Ben de dinledim bir sıra. Senin Belçikalı Tülay kankan buralarda. Ara sıra geliyor, mesaj yazıyor ya da sessiz sessiz dinliyor. Belçikalı Tülay, buralarda mısın? Abi diyor bir dahaki sefere beraber çıkalım Demet diyor. Görürsün öyle olup olmadığını. Murat abiye Yüksel de çok güldü diyor. Murat abi takılsın bana, bir şey olmaz diyormuş. Hak yolundan gideriz beraber, bizde başka yol olmaz diyor. Eyvallah. En doğru yol hak yolu ya. Murat abi. Murat Erdatlı. Yüksel seni bekliyor. Artık Yüksel'le takılacaksın sen Murat abi. Hadi geçmiş olsun. Ana vatana giriş yapmışlar an itibariyle Demet'le Yüksel. Artık orada Edirne'de bir dinlenirsin. Sonra devam. Çekti gitti. Ne yaptıysam hepsi bitti. Makyöz ayarladım. Sözgün için makyöz beni 1-2 gün önce aradı. Kız termin fix değil mi? İptal falan etmeniziz. nişanın diye cidden sordu diyor yani. Tabii Makyöz iki gün önceden sormuş, bak iptal falan yok değil mi diye. Ufak tefek problemlerden ayrılıklar olabiliyor hemen diyor. Aynen öyle Şerife müdüremiz. Oluyor yani. Zor işler bu işler. Cideli Ali yayında. Aynen. Bak Haydar'ım nasıl biliyor Cideli olduğumu ya. Vallahi Kemal'im bugün program çok yoğun be. Çok çalışacağım bugün. 10. Viyana'ya gelir miyiz, gelemez miyiz? Belki Haydar'a bırakabilirim. Haydar, bırakayım mı senin oraya? Hem bayrağı bırakayım, gelsinler o vesileyle seni görsünler. Selamlasınlar, elleri de boş çıkmasın. Rota Home'dan alışveriş yapıp gitsinler. Öyle kılı kırıya bayrağı aldım geldim. Yok abi, alışveriş de yapın. Vay, vay, vay. Haydar... Haydar yeni, kendisine yeni bir kanka bulmuş. Aziz'i artık. Vay ya, Aziz gitti. Aziz seni Murat abiyle aldatıyor. Çorbayı Gürvey'de BJK Murat ve Haydar birlikte içiyorlar. Olaya bak ya. Vay be. Vay be. Bugün günlerden Gürvey diyor. Aziz gitti artık kahvaltıya, geziyorum oraya buraya. Tabii davetleri kabul ediyor. Kim davet ederse Haydar artık orada değil mi Haydar'ım? Cumartesi bu arada çorba içeceğiz arkadaşlar. Hasta adamlar olarak çorba içeceğiz. Nerede içeceğiz bakacağız. Abi diyor yok öyle bir şey diyor ya. Bazen başka bölümde çalışmak zorunda kalıyorum. Orada diyor yasak, dinleyemiyorum. Takılıyoruz be Suat ya. Bu arada yolda olanlara hayırlı yolculuklar diliyorum. Sağ salim varsınlar. Özellikle toprağım Demet'e selam yolluyorum diyor Leyla Hanım. Ve aleyküm selam. Ayakta uyuyorum bugünü. Ayakta uyuyor. Uyuma uyuma. Otel parası verme. Ben de şahidim diyor. 7'yi 3 gibi geldiniz diyor. Yalan değil diyor. Allah Allah. Vallahi Aynur Demircan dost musun? Düşman mısın? 2-3 dakikanın hesabını mı yapıyorsun arkadaş ya? Vallahi.
2: Çalışanınızın peşinden koşmayacaksınız.
1: Yol durumuna bakalım. Hemen hızlıca bakalım. Oo, yollar pırıl pırıl. Güzel. A23 Süt Ostangent'e favoriten istikametine doğru 22. Viyana bölgesinde hafif bir yoğunluk var. A22 ve A23'ün kesiştiği bölgede Kaiser-Mühlen, Knoten Kaiser-Mühlen. Ama çok da sıkıntı olacak bir trafik değil. Bekleme süresi en fazla 2-3 dakika. Çok hafif bir trafik var. Yoğun ama akıcı. A22 Viyana istikametine doğru Nordbrücken'in olduğu bölgede hafif bir yoğunluk var. Çok hafif. Abartılacak bir şey yok. A4 havaalanı yolu her iki yönde açık. A3 her iki yönde açık. A1 her iki yönde açık. A21 her iki yönde açık. A2 her iki yönde açık arkadaşlar. Şehir merkezinde hafif yoğunluklar var. Onlar da inşaattan kaynaklanıyor yoğunluklar. İnşaat olmasa yoğunluk olmaz. Nussdorf'e Gürtel hafiften yoğun. Maria Hilfestrasse'de hafif bir yoğunluk var. Bilmiyoruz nedendir. Westbahnhof'ta hafif bir yoğunluk var. Trieste Strasse, Metzlensdorfer Platz hafiften bir yoğunluk var. B17 üzerinde de hafiften bir yoğunluk var. Birçoğu dediğimiz gibi yol çalışması yapılıyor. Şeritler daraltılıyor, azaltılıyor. O yüzden kaynaklanıyor. Bilginiz olsun. Siz yine de yola çıkmadan önce mutlaka navigasyona bir göz atın, bir bakın. Ona göre rutanızı belirleyin, rotanızı. Ben çoğu zaman navigasyonda kullanıyorum. Onu da söylemiş olayım. Yolunuz her daim açık olsun arkadaşlar. Hayırlı yolculuklar.
2: Easy Track araç takip sistemleri yol durumunu sundu. Artık aracınızın ve çalışanınızın peşinden koşmayacaksınız.
1: Artık aracınızın ve çalışanınızın peşinden koşmayacaksınız. Çünkü EasyTrack araç takip sistemleri var. Aracınıza bir cihaz takılıyor. O cihazla aracınızın bütün hareketleri, durması, kalkması, stop etmesi, startı, nerede kaç kilometre hızla gitti, hepsini görebiliyorsunuz arkadaşlar. Hem firma arabalarınıza hem de özel araçlarınıza taktırabiliyorsunuz bunu. Bu arada Avusturya Gezi'de turlar var biliyorsunuz. Avusturya içi ve Avrupa'nın farklı şehirlerine turlar çok uygun fiyatlarla erken alan kazanıyor. Avusturya Gezi'nin ya da Günübirlik Avrupa'nın sayfalarına bir göz atın. Bu duyuruyu da yapmış olalım. Sineklik taktırmak isteyenler, Aksu sistemde sinekliklerde indirimler var. Benim eve de taktılar sağ olsunlar sineklikleri. Çok da memnunum. Benim bir de kediler var. Kedilere özel sineklik takıldı. Aksu sistemde sinekliklerde indirim var. Haberiniz olsun. Kimse yokken BJK dayım vardı diyor. Eyvallah ederim. Vay be, adamlar içiyor be. Kardeş siz yokken ben vardım Haydar'ın yanında diyor. Vay be. Vallahi ikisi de hem BJK Murat hem de Haydar siz kim oluyorsunuz dediler ya. Tamam ben konuşmuyorum artık, sustum. Sustum. Abi diyor afiyet olsun diyor. Ben gelene kadar serbest diyor. İstediğiyle çorba içebilir diyor. Vay be Aziz Başkan. Centilmen adam. Murat abi neyi yazdın sildin ya Erdat'la. Arkadaşlar Sırp sınırı felç ama sen Hırvatistan üzerinden Sırp sınırına gidiyorsun. Yasin niye öyle gidiyorsun ki ben anlamıyorum seni. Gel abi Viyana tarafına. Buradan Macar Sırbistan yap en mantıklısı. O Hırvatistan sınırına Belçika, Fransa oradakiler oradan gidiyorlar. Orası çok kalabalık bir de Hırvatistan çok arıyor galiba. Sağlık olsun. Yapacak bir şey yok be Yasin Akboğa. Önemli olan sağ salim varmak. Günaydınlar canlar. Mutlu sabahlar. Sabah kahvesi bugün benden gelsin herkese. Vay Şerife Küçük patron içe ya. Bugün içinden gelmiş herkese kahve ısmarlıyor. Hadi afiyet olsun o zaman. Hoş geldin Şerife Küçük. Güzel, musmutlu bir günün olsun. Home office mi bugün? Bir an ekranı tam göremedim. Dedim ki tatile mi gitti ne yaptı dedim yani ekran görüntüsü böyle bir akarsu falan filan var yeşillikler.

Graz'a yakınmış Hırvatistan, o yüzden. 40 dakika bize diyor. Sabah 5'te çıktım, 500 kilometre yol yaptık diyor. Maşallah, çok iyi. Günaydınlar Ali abi, saygılar. Eyvallah Rıza, hoş geldin kardeşim. Güzel bir günün olsun, hayırlı işlerin olsun. BJK Murat abi diyor, Haydar diyor, afiyet olsun. BJK oley, saldır Ankara gücü, Onur'un mesajı. Erdatlı Murat da abi diyor, bana takılmıyorsun, Yüksel abiye takılmıyorsun, sen kesin diyor Raşit'e takılıyorsundur diyor yani. Suat. Suat ağzına biber süreceğim bak Suat. Ben değil ama Murat abi sürer.

Aziz Başkan daha Viyana'yı terk etmedi arkadaşlar. Ona göre ayağınızı denk alın bakın. Çorba diyor, yağlı herhalde, dilleri kayıyor diyor. Vallahi Aziz Başkan bana da öyle geldi. Çorbanın yağı biraz fazla. Evet diyor, bugün home office'teyim diyor Şerife Küçük. Tatile gidemeyince dedim bari ekran görüntüsünü deniz yapayım. Allah nasip ederse 8 Ağustos'ta başlıyor. Vay, hadi bakalım. Bir şey kalmamış ya. 2,5 hafta, çık çık çık.

0: Nedim Başkan günaydınlar. Nedim Soylu. İyi yayınlar diliyorum başkan diyor. Eyvallah, hoş geldin. Güzel bir günün olsun. Murat Erdat da diyor ki Yasin, demek ki sende de her yol var diyor. Yüksel gibi iyi yol almışsın diye. Her yol var abi adamda. Her yolu biliyor.
1: Kaderimdir dedim. Üzülmedim ki.
0: Aziz Başkan, yerinde yerler esiyor. Viyana'yı terk etmesen ne fayda diyor. Çorbalar başka masalarda, sorma hacım.

Basit bir soruyla güne başlayalım. Hadi bakalım. Eşek adama çelme takarsa ne olur? Hadi bakalım. Çok basit bir soru. Eşek adama çelme takarsa ne olur? Eşek herhangi birimize çelme taktı. Ne olur?

0: Eşek adama çelme takarsa ne olur arkadaşlar?
1: Nereden çıktı karşıma bu bela?
0: Yavuz günaydınlar, kolay gelsin, iyi yayınlar, mutlu, sağlıklı günler diliyorum herkese diyor. Eyvallah abi, hoş geldin, güp güzel, musmutlu bir günün olsun.
1: Adım çıktı maraza.
0: Oo, bir önceki şarkı Murat abi Emine ablaya armağan ediyor, vay be. Birazdan bir daha çalalım onu. Çok güzel bir eser. Gonca Hanım'dan doğru cevap geldi. Beklediğimiz cevap. Hacım'dan da doğru cevap geldi. Şık ol eşek diyor. Değil mi? Şş ol eşek. Şş ol eşek. Eşekten düşmüşten beter olursun diyor. Eşek çelme takarsa eşekten düşmüşten beter olursun. Vay vay vay. Yılmaz yeğenim gelmiş. Yeğenim günaydın. Adam dayı diyor bize ya. Yılmaz günaydınlar. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun kardeşim. Adam doğru cevabıyla birlikte geldi. Şerife Küçük'ten de doğru cevap geldi. Ali abi diyor, hayırdır diyor. 10 dakikadır şarkımı dinletiyordu. Tuvalete gitti. Ne yaptın diyor. Vallahi Haydar, önemli bir mesaj geldi, ona cevap verdim. Ticari. Çalışıyoruz ya, bir yandan da çalışıyoruz. Arbeit, arbeit.
1: Hep hazırdı ölmeye, boyu selviye. Canım çıktı.
0: Eşek oğlana çelme takarsa eşşi ol eşek olur da diyor. Adama takarsa ne olur bilmiyorum diyor. Nasıl bilmiyorsun ya? Eşek adama çelme takarsa pide ya da lahmacun olur diyor. Tabii adam kasapsa kesin. %100 hiç kaçarı yok. Adam kasapsa sıkıntı. Rıza eyvallah kardeşim, doğru cevap geldi. Aleykümselam Orhan Kaptan, hayırlı sabahlar, iyi yayınlar diliyorum başkanım diyor. Eşek çelme takarsa eşekten düşen adam olur diyor. Orhan Kaptan yolun açık olsun, güzel bir gün diliyorum. Murat abiden de doğru cevap geldi. Murat Erdatlı, vay be Murat abi, kopya çekmedin değil mi? Eşek çarpmışa dönersin diyor değil mi? Eşek çelme takarsa eyvah eyvah. Eşekten dayak yemiş olursun diyor. Oo. Eşekten dayak yemiş. Abi düştün. Bir saniye, bu ne ya? Bu nereden çıktı?
1: Bahane, bunlar biliyorsun.
0: Nasıl bir şarkı giriştir? Bir bakayım şuna bir. Allah Allah.

0: olsun.
1: Enteresan bir şarkı. Ya sabırla. 2026 Mabel. Raşit'in bize yaptığı şakalar oluyor bazen. Eşek şakası diyoruz ona diyor. Olabilir mi diyor. Valla bilemiyorum. Bakacağız. Emmi demiyorsa iyidir Ali abi diyor. Valla emmi şimdilik dayı diyor. Emmi'yi Haydar söylüyor. Ama modern olarak söylüyor. Ya kopyala yapıştır yapma Onur ya. Kopyala yapıştır yapma ya. Hayırlı yolculuklar dileyen herkese çok teşekkür ediyorum. Allah herkesin yolunu açık etsin inşallah diyor. Amin Demet. Allah herkese yol açıklığı versin. Hem uzun mesafede hem kısa mesafede. Raşit bir günaydın yaptı. Yazdı ondan sonra yok. Aziz Başkan doğru cevap Aziz Başkan.

Sezgin geldi. Günaydınlar Sezgin. Hoş geldin. Hayırlı, mutlu günler diliyorum herkese diyor. Eyvallah kardeşim. Bir gecede yedin tarlayı çal da dinleyelim diyor. Peçenekli Süleyman'dan. Üst üste Kemal de aynısını yazdı, Yılmaz da aynısını yazdı. Suat doğru cevap. Suat. Eşek adama çelme takarsa ne olur dedik arkadaşlar. Var mı? Hoppala. Pindirix'in şişesi düştü. İntihar etti.

Var mı ya Peçenekli'nin öyle bir şarkısı? Ben hatırlayamadım. Peçenekli Ali Dayı o mu söylüyordu? Başkası söylüyordu herhalde. Çubuklu Yaşar söylüyordu onu yanlış hatırlamıyorsam. Ben öyle hatırlıyorum en azından. Dur bir bakalım bulabilecek miyiz? Bir saniye arkadaşlar. Hemen listemize bakalım. Hızlı hızlı hızlı. Geliyor geliyor geliyor geliyor geliyor geliyor geliyor. Buydu herhalde.

Harbi ha, iyi fikir arabaya tüp taktırmak. Taktırayım bir tüp. Ali dayı, bir gece deydin tarlayı dayı. Ali dayı, Ali dayı, bir gece deydin. Ya Çubuklu Yaşar haklısın dayı diyor. Yılmaz yeğenim, bir daha olmasın bak yeğenim. Alıcıdan ve satıcıdan %2 komisyon alınır Çubuklu Yaşar. Tabii komisyonsuz iş yapmıyoruz arkadaşlar.

Bu şarkıya denk gelmişken size bir haber okuyayım. Ya böyle haberler çok geliyor da paylaşmıyoruz bunları. Samsun'da dilendiği paraları pavyonda yiyen adam gündem olmuş arkadaşlar. Samsun'da gündüz dileniyormuş, dilendiği paraları da gece pavyonda yiyormuş. Her ikisinden de resimleri var. Yani gerçek olmuş bir olay. Ne diyorsunuz bu duruma?

Samsun'un ilk adım ilçesinde yaşayan, ismi yok, Çiftlik Caddesi'nde bulvarda, bulvar diyebiliyormuş herkes Samsun'da orayı, dileniyormuş arkadaşlar. Dilendiği paralarla da her akşam pavyona gidiyormuş, alem yapıyormuş. Yok böyle bir şey ya. Para verenler de hayra ortak mı oluyor, vesile mi oluyor? Yani herkese para vermeyin öyle.

0: Sen diyor programa diyor Ali Dayı ile giriş yapsan olma mı? Olmaz, olmaz. Benim kendi şarkım var ya. Var da. Şimdilik paylaşmıyorum. Kopya çekiyor Onur, kopyacı Onur, kopyacı seni. Yakaladım yakaladım, paralel yapı. Onur, Kemal, Haydar. Raşit de var değil mi? Eşek çarpınca böyle oluyor abi diyor. Yok canım. Eşek, o zaman gideyim eşek çarpsın beni Yasin. Vallahi. Gideyim bir eşek bulayım da çarpsın beni abi. Ne, nasıl güzel bir şey bu ya. Oba. Şerife Küçük ne yazdın da sildin? Vay vay, hediyelerimizi de aldık diyor. Vay vay vay. Ne kadar ince düşünceli bir milletiz. Herkes Türk olamaz. Orada girişte YTB'nin tırı var herhalde değil mi? Yanlış bilmiyorsam. Hoş geldin diyor gurbetçilere. Yurt dışı Türkler Başkanlığı. Demek ki dilenmekte para var diyor. Yarın Viyana FM ekibi olarak sokaklara dilenmeye çıkıyoruz arkadaşlar diyor. Hep beraber. Parselleyelim abi 10. Viyana, 11. Viyana, 12. Yayılalım Viyana'ya. Baştan çıkardın beni, bir teline bin altın verseler ben... Akşam da çorbacıya gideriz, çorba içeriz. Vallahi dilenci olmak lazım diyor. Sorma Mehmet ya, 21. Viyana Mehmet. Para haydan gelmiş huya gitmiş abi diyor değil mi? Haydan gelen huya gidiyor. Evi tarlayı satmamış, emeğiyle dilenip akşam da sefasını sürmüş diyor ya. Çok iyi. Yani adam yanlış bir şey yok aslında. Dileniyor abi, akşam da sefasını sürüyor. Yani nerede yanlış var ki? Kimseden zorla para almıyor. Çalmıyor, çırpmıyor. Kimseye bir zararı yok abi. Dilenmek deyip geçmeyin. Herkes dilenemez öyle. Şimdi dilenci mi olalım yani diyor Pavyon. Vallahi o kısmına ben bakmıyorum. O kısmıyla ben ilgilenmiyorum. Günaydınlar herkese. Haydan gelen huya gitsin demiş adam diyor. Bartın Nibo. Hoş geldin. Güp güzel. Mus mutlu bir gün olsun kardeşim. Ya işte. Haydan geliyor huya. Ziller gelsin dillere. Yeter ki sen razı ol. Ben de... Şu dağ var diyor. Neresi orası Orhan Kaptan? 93 numara nedir abi? Bizim pek anlamadığımız numaralar bunlar. Yol numaraları. Burgenland tarafı mı? Tam dayaklık birisi diyor ya. Sırtı kaşınıyor derler bizim orada. Allah Allah, sırtı kaşınıyor. Yusuf abi, Guten Morgen Yusuf abi.
1: Selamünaleyküm Ali kardeşim. Muğla Fethiye'den selamlar, sevgiler.
0: Deniz suyunu gönderiyor.
1: Selamlar gönderiyor. Selamlar, iyi ki varsınız. Herkese hayırlı tadiller diliyorum. Ben konuşmayayım. Denizler konuşsun.
0: Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Adam gönderiyor ya. Yusuf abi, günaydın Yusuf abi. Adam Fethiye'de suyun kenarında bak bak su nasıl vuruyor. Görüyor musunuz? Su vuruyor, vuruyor, vuruyor. Sahile vuruyor. Yeter ki sen razı ol, ben de şey... Tülay Hanım günaydınlar. Güzel bir yayın diliyorum diyor. Hoş geldin. Güp güzel, mus mutlu bir günün olsun. Elit Tülay. Hacımın eşi. Yoğunluk varmış. Raşit yoğunmuş bugün. Kolay gelsin Raşit. Yazamıyorum diyor. Paralel yapının başı Raşit abi diyor. Her şey onun başının altından çıkıyor. Vay be, paralel Raşit. Almanya'dan Kumstein istikameti arkadaşlar. 93 numaralı yol yoğunmuş. Almanya, Tirol Kumstein. Yolun açık olsun Orhan Kaptan.

Vay be, paralel yapının diyor başı diyor, Raşit diyor kendi yazmıyor, alttan diyor bize sen yaz, o yazsın, bu yazsın diyor. Vay be. Onur, sen de bu vesveselere geliyorsun he mi? Volkan abi günaydın. Neredesin sen Volkan abi ya? Adam bir bakayım neredeymiş. Bakalım bakalım. Vay be, adam tatilde ya Volkan abi, Sapanca'da. Vallahi güzel yerdesin ha Volkan abi, ne yapıyorsun tam böyle gölün kenarında, Sapanca Gölü'nün. Yolda mısın Volkan abi? Hayırlı yolculukların olsun Volkan Acar.

0: Buradan günaydın herkese, hayırlı günler, hayırlı işler, yoldakılara hayırlı yolculuklar. Güle güle gidip güle güle gelmeyi nasip eylesin. Şu hayınan huy kelimesini her yerde kullanmayın bir zahmet. Hay da Allah'ın ismi, huy da Allah'ın ismi. Şimdi haydan geliyor derken belki bir yönden doğrudur. Çünkü dilenirken Allah rızası için, Allah çoluğuna çocuğuna şunu yapsın, Allah Allah diyerek dileniyor. Onun için hay olabilir ama huy da Allah'ın ismi. Eğer kazinoya veya kötü bir yerde harcıyorsa huy kelimesini kullanmayın bir zahmet. Hadi herkese tekrardan sevgiler, saygılar.
1: Eyvallah Murat abi, bilgilendirme için teşekkür ediyoruz Murat abiye. Aynen. Şimdi cümle olarak emek verilmeden elde edilen para kolayca harcanır anlamına geliyor ama kolay gelen kolay gider anlamında. Ama haydan gelen ha ve hu, Allah'ın 99 isminden iki tanesi. Mümkün olduğunca Murat abin de dediği gibi kullanmayalım. Kolay elde edilen, kolay gelen para kolay gider diyelim. Havadan gelen para havaya gider. Uçar gider.

Abi biz bu şarkılara nereden geldik ya? Hep Yılmaz'ın yüzünden ya. Ali Dayı dedi ortalık karıştı ya. Hadi bir tane daha gönderelim, ondan sonra değiştirelim tarzımızı. Sezgin eyvallah. Oo, neredesin Sezgin ya? Bulgaristan'dan selamlar. Bizim de tatil başladı çok şükür diyor. Yolda olanlara hayırlı yolculuklar diyorum. Eyvallah Sezgin. Sezgin de Bulgaristan'da. Hadi bakalım, yolun açık olsun. Hayırlı tatiller kardeşim. Abi biraz yoğunum bugün diyor. İstek yapabilir miyim birinci oldu? Tabii yapabilirsin ya, birincisin sen. Günün birincisi, şampiyon.

Neriman isimli dinleyicimiz var mı şu an yayını dinleyen? Şu an dinleyen. Bir gün böyle şey yapalım. İçinde isim geçen şarkıları çalalım. İşte Dilara var mesela. Benim aklımda kalan en çok eserlerden bir tanesi Dilara. Mustafa da aynısını yazmış. Lütfen dikkatli olalım arkadaşlar diyor. Hay ve hu Allah'ın lafızları. Haydan geldi kuya gideceğiz. Sakın yanlış yerlerde kullanmayalım diyor. Eyvallah Mustafa. Volkan abi yeni mi gidiyorsun yoksa Sapanca'da mıydın? Zaten Sapancalıymış Volkan abi, vay be. Volkan abi orada neydi o köyün ismi, Mahmudiye miydi? Yukarıya doğru tırmanıyorsun, derenin kenarında sırma fabrikası falan var. Balık yemek için yerler var yukarılarda. Çok güzel yer Sapanca. İstanbul hafta sonu oldu mu Sapanca'ya akıyor. Pavyonda yiyecek kadar para dilenmek büyük marifet diyor, değil mi? Vallahi helal olsun adama. Sürekli Raşit bize mesaj atıyor, arıyor. Şunu yazın, bunu söyleyin, bunu yapın. Vesvese veriyor abi diyor. Oo Kemal. Yazamıyormuş abi diyor. Külli yalan diyor, vay be. Paralel yapı içeriden çöktü. Günün beşincisi olarak ben de Ankara havalarından tribün olurum istiyor. Allah Allah, nereden çıktı o günün birincisine şarkı çaldığımız? Nereden çıktı arkadaşlar, öyle bir şey yok ya. Günün beşincisi istesin, dördüncüsü istesin. Bu ne böyle ya? Olmaz ki ama böyle. Yapmayın böyle şeyler. Dur şunu çalalım abi. Şunu bir gönderelim abi. Şu bir gelsin bir saniye. Şunu bir gönderelim.

Nur abla günaydınlar, hayırlı sabahlar. Biz de çalışıyoruz, daha tatil yok diyor, haftaya diyor. Abla ne kalmış ki haftaya şunun şurasında? Güzel bir günün olsun abla. Bir de diyor Muratgil'in damını gönder de dinleyek. Hayda.

Arkadaşlar, bak çok basit soruyorum. Türkler çayı sola doğru karıştırıyor. Araplar ise sağa doğru karıştırıyormuş. Ben de yeni öğrendim bunu. Türkler sola doğru karıştırıyormuş, Araplar sağa doğru karıştırıyormuş. Tabii istisnalar olabilir. Neden? Nedenini bilen var mı? Hadi bakalım. Ben sağa doğru karıştırıyorum ya. Dur bakayım. Yo, sola doğru karıştırıyorum. Evet, doğru. Türkler çayı sola doğru karıştırıyormuş, Araplar sağa doğru karıştırıyormuş. Neden? Hadi bakalım, ben çay karıştırmıyorum ya, pardon ya. Şeker seçiyorum ben çayı. Bir an ben de kendi kendime oyuna geldim ha. Şöyle karıştırıyorum falan filan. Türkler çayı sola doğru, Araplar ise sağa doğru karıştırıyormuş. Neden arkadaşlar, biliyor musunuz? Bilen yazsın. Günün birincisi Mehmet'in isteği.

0: kömürde göz.
1: Haydar Haydar. Yok, ayancı giymeleri yok. Herkes bir şey isterse benim yayın vallahi güme gider. Yürü, çapraz çapraz yürü. Üç harfli bir şey olur yayın. İşte kişi sakat iş arkadaşlar. Alengirli işler. No istek. Bizim canımız yok mu? Biz hiç isteyemiyoruz ya diyor. Hiç beşe, yani hiç ilk beşe de giremiyoruz diyor. Nasıl olacak bu iş diyor. Vallahi ben de bilmiyorum. Herkes istiyor.

Raşit sana, Raşit'in sana hediyesi varmış abi diyor. Allah Allah. Raşit ve hediye. Hayatta yan yana gelmeyecek iki kelime. Raşit ve hediye yan yana gelmeyecek iki kelimedir arkadaşlar. Bunu böyle bilin. Raşit sadece hediye almayı sever. Vermeyi pek sevmez. Pek değil, hiç sevmez. Ben de o zaman diyor kesin bir Araplık var diyor. Vallahi bulaşmış olabilir bir yerden. Sağa doğru karıştırıyor demek ki. Vay be. Ben solağım diyor. Normal diyor. Bartın. Bartın Nibo solakmış. Demek ki Türkler solcu, Araplar sağcı diyor. Türkler solak olduğu için sola, Araplar salak olduğu için sağa karıştı. Ya var ya, cevaplara bak. Abi diyor hazır elinde yemişken bir de Müslüm çal. Yok hadi ya. Yok artık. Yok artık ya. Yok artık ya. Türkler parayı sağdan, Araplar soldan buluyordur. Vay. Doğru cevap geldi. Doğru cevap Tamer'den geldi. Şu ana kadar bir tane doğru cevap var. O da tabii ki ve geliyor. Doğru cevap Tamer'den geldi. Tribiniz olurum beyler.

0: Şimdi size Raşit'in hediye anlayışını söyleyeceğim arkadaşlar. Aydın abi günaydınlar, hayırlı sabahlar Aydın abi, Aydın Türeyen. İzni de bitti be Aydın abinin.
1: Hayalde bulurum, düşlerin olurum, rüyalarına girerim.
0: Sağ veya sol elini kullanmasıyla alakalı diyor. Eyvallah Sezgin. Karıştırma yönü. Vallahi karıştırdım ya.
1: Platonik aşklar ara sevdaya.
0: Eller gider Mersin'e, Araplar gider tersine. Ne diyeyim diyor ya. Sen de haklısın valla.
1: Düşünür düşünür sıkıntıya girersin. Kafama da takmam, yüzüne de bakmam.
0: Yukarıdan aşağı karışmayacağı için ya sağdan ya da soldan dönecek o kaşık diyor. Başka bir alternatif yok. Ama neden sağdan soldan dönecek? Abi diyor, Raşit'in hediyesi geldi mi, takdim etti mi sana diyor. Paralel yapı bu ya şimdi bunlar. Bize diyor bir şeyler dedi diyor. Raşit de diyor ki abi diyor, teessüf ederim diyor. Sana diyor bir dönerden döner ısmarlamıştım. Ne ara unuttum vay be diyor. Hiç diyor şey değeri yokmuş diyor ya Raşit. Raşit'in hediye anlayışı arkadaşlar. Dönercide döner ısmarlamış. 5 yıl olmuştur herhalde, 3 yıl diyelim. Ya da pizza ısmarlasın diyelim hadi. Onu da isteyip zorla almışızdır ha. Hediye anlayışı döner ısmarlamak. Neyse, ona da razıyız be. Ona da razıyız. Vallahi git. O da okey.
1: Etiketi basarım, hep şekli olurum. Tribin olurum, düşürürüm.
0: Türkler sağa doğru, Araplar sola doğru yazdıkları için olabilir mi diyor. Olabilir. Kan sign.
1: Yüzüne de bakmam, yürü anca gidersin. Bak dersine...
0: Çeyrek takacakmış abi diyor. Sünnet çocuğu muyuz oğlum, bir çeyrek takacak.
1: Adımı yaz avcuna, arada bir aklına gelince...
0: Şekerin başını döndürmek için olabilir mi diyor. Güzel, bu iyiydi. Bayram Siyergut. Vay be. Fethiye'de denizin kenarında Yusuf abiler kahvaltıyı hazırlamışlar. Tezgah kurmuşlar. Kahvaltımız hazır Ali diyor. Bekliyoruz diyor. Buyurun gelin diyor. Vallahi Yusuf abi helal olsun. Yapıyorsunuz bu sporu ya. Zeynep ablama da sevgiler selamlar. Dedim ya, Raşit ve hediye vallahi hiç yan yana gelmiyor yani. Ve çeyrek. Allah Allah. Allah Allah. Bir yanlışlık olmasın Onur bu işte. Olabilir mi? Yok ya, bu değil. Bu nasıl bir şarkıdır ya? Yok abi, bu dinlenmez ya. Şunu gönderelim.

Bir daha yaparız diyorsun ne? Olur olur, sıkıntı yok. Çeyrek değil, en az yarım olması lazım Onur. Çeyrekleri genellikle Raşit hediye olarak alıyor abi diyor. Vermiyor. Tabii canım. Raşit için hediye kavramı almaktan ibaret. Vermekten yana yan yana gelmiyorlar. Diyor ki abi diyor, ben hediyeyi sadece kızıma ve hayat arkadaşıma alırım diyor. Raşit'e bak baba. Ağzı da iyi laf yapıyor ha, yersen.

düğünler bitmiş diyor, küçük altın hazırlamış diyor. Raşit var ya, hayatta küçük altın hediye vermez. Hayatta. Düğünde Raşit altın takıyorsa, çeyrek altın, mutlaka onun düğünde takılmıştır. Geri iade ediyordur onu, yoksa o da olmaz. İnanmam. Gözümle görsem gözümden şüphe ederim, o derece. Vay be. Bunu da dinlettik. Abi, dinletmediğimiz bir şey kalmadı. Hadi bir de bunu dinletelim.

0: Tabii takı yaparken kalıba göre yapmak lazım. Abi bana ise en az tam altın olması lazım. O ne çeyrek gram altın, yarım altın. Ne öyle ya? Ne öyle? Pis fakirler.
1: İklimler çileme çare bulmuyor. Mevsimler halimi sormuyor Ayşe. Sakiler derdime derman olmuyor. Şarkılar yaramı sarmıyor Ayşen. İlkbahar yaz derken hazanım soldu. Murada ermeden miyadım.
0: Orhan Baba'nın bu şarkısını bilen var mı?
1: Gözüm ellere bakar kör oldu. Senden başkasını görmüyor Ayşen.
0: Bugün başka da soru sormayalım ya. Türkler çayı sola, Araplar sağa doğru karıştırıyormuş. Neden diye sorduk. İki kişi doğru cevap verdi herhalde. Üçüncüsü yok. Yok, bir, iki, üç kişi. Evet, üç oldu.
1: Ne kadar süslesen rüyalarımı, sabahlar hayıra.

Arkadaşlar çayı sağa ya da sola karıştırmak pek de mühim değil. Ne tarafa karıştırdığınız önemli değil. Ortak bir amaç var. Fark etmiyor. Türk, Arap, Sırp, Avusturyalı, Alman, Tanzanyalı hiç fark etmiyor. Tek bir amaç var. O da şekeri eritmek. Sola da karıştırsan şeker eriyecek. Sağa da karıştırsan şeker eriyecek. Doğru cevap şeker erisin diye olacaktı. Doğru cevap veren arkadaşları tebrik ediyorum. Bir tanesi de Haydar, doğru cevap veren. Diğeri Tamer. Bayram cevaba yaklaştı. Tam doğru olmasa da yaklaştı. Doğru cevap veren Haydar'a Rotohome'dan kafasına göre bir hediye takdim ediyoruz. Artık ne istiyorsa. Haydar, Rotohome'a uğra da hediyeni al.

Hadi bakalım arkadaşlar. Emojileri göndermeye başlayın yavaştan. Aha, Tülay Hanım da burada. Belçikalı Tülay. Meyra da buralardaydı. Belçikalı Tülay, hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Madem öyle diyor, herkes tam altın takarsa ben de bir sünnet düğünü yaparım diyor Murat Erdatlı. Hiç sıkıntı yok diyor. Bakın arkadaşlar, Murat Erdatlı da altın durumuna göre düğün yapacak, ona göre sünnet düğünü. Adamı diyor başka aleme getiriyor. Aynen Orhan Baba. Ama çok yavaş kaçtı sabah için be Orhan Kaptan. Sabah yayınına ağır geliyor. İşte diyor o çeyrek geri dönmüş. Sahte çıkmış abi diyor. Allah Allah. Vallahi ona ben bir şey diyemem. Artık kim taktıysa bakacaklar yani. O çeyrek geri dönmüş. Sahte çıkmış. Vay anasını. Gönder gönder gelsin, emojiler gelsin. O zaman diyor 3 kişiye hediye verirsin diyor. Kuru kuruya tebrik diyor, olmaz diyor. Veririz ya, ne olmuş sanki. Haydar da diyor ki abi diyor, Allah razı olsun, evde diyor eksikler vardı. Bir tanesini tamamlamış olayım. Bir tane, iki tane olmaz. Tek bir hediye Haydar.

Bilmez miyim diyor. Bilirsin bilirsin. Bilmeyecek bir şey yok ya. Bir de bunu gönderelim dur. Yok yok. Yok bu da değil abi. Bu da değil. Bu da değil. İşte bu.

0: Ya hacım bilemezsin öyle. Aynen efendim diyor, seviyorum siz diyor. Oo, eyvallah Belçikalı diyorlar. Güpgüzel, musmutlu bir günde olsun. Belçika'ya sevgiler, selamlar. Sezgin Dankeşön. Ali abim diyor, patlat bir misket. Sezgin'im birazdan veda edeceğiz. Toparlıyorum yayını artık. Ali abi diyor, ben ne alıyorum diyor ya. Üç tane pindirinkten birini ben mi alıyorum diyor. Pindirinkçilerden biri senin Tamer. Gelirsen senin. Beytullah günaydınlar kardeşim. Hoş geldin. Güzel bir günün olsun. Orhan Kaptan Dankeşön. Emrah eyvallah kardeşim. Bağıranım Dankeşön. Raşit dediğimizde 5 defa düşünmemiz lazım. Sahte falan diyorsun da, sahteden olsa diyor. Sahte de olsa diyor, Raşit onu halleder diyor ya. Tabii canım, sahte olsa onu başka bir düğünde takar halleder yani diyor. Sıkıntı yok. Ziyan olmaz o. Rahat ol sen ya Onur. Murat abi, Onur soruyor, sünnet kıyafeti giyecekse tam altın takarız diyor. Sıkıntı yok diyor. Murat Erdatlı. Murat abi valla kusura bakma, ben tam altın takmam abi. Bizim şeyimiz belli, düğündeki takılarımız belli. Adamına göre limit var abi orada. Şimdi eğer ki akrabalardan, işte tanıdıklardan, sevdiklerimizden, arkadaşlardan kız veriyorlarsa, kızlar da altın takıyoruz abi, çeyrek takıyoruz, standart. Erkek evleniyorsa para takıyoruz abi, çeyreğe denk gelen miktarda. Sistem bu, benim sistem bu. Ya. Yol dostum, barış söyler kendi bir ders alır. Biz daha bekliyoruz, neyi bekliyorsun Yasin ya? Geç git artık sınırdan. 2 saattir sınırda bekliyorsun. Yavuz eyvallah kardeşim. Tamer eyvallah. Tamer son turlar. Oo. Alışverişler hallet Aziz Başkan. Millet elinizi gözleyecek.
1: Şimdi Raşit'in takacağı çeyrek. Acaba altın mı yoksa çeyrek kokoreç mi? Bilemedim yani.
0: Tabii çeyrekten bahsederken çeyrek döner de olabilir bu. Yani altın olarak düşünmemek lazım. Mustafa eyvallah kardeşim. Zuhal abla danki şün mersi. Sırba giremedik diyor. Sırp bize girecek. Girin artık şu sırba ya. Girin artık ya. Sabri abi. Sabri abi günaydın. Hayırlı sabahlar Sabri abi. Güzel bir günün olsun. Yapma ya. Haberim yok. Bakmam lazım. Haydar ondan haberim yok. Sabri abi güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Ses verebiliyoruz mu bir bakalım.
2: Hiç sıkıntı yok diyor.
0: Bak. Haa, yayını çekmiş Sabri abi. İsveç Malmö. Sevgiler saygılar Sabri abi. Gonca Hanım teşekkürler. Bayram eyvallah kardeşim. Teşekkür ediyorum. İki tam altın takılırsa diyor sıkıntı yok diyor. Köçek kıyafeti bile giyerim diyor. Yani yeter ki siz altından haber verin. Batı Karadeniz'de köçekler çok meşhurdur Murat Erdatlı. Bilmeyen arkadaşlar hatırlatayım. Bizim oralarda köçekler çok meşhurdur. Davul zurna ekipleri vardır. Köçeklere öyle para sıkıştırmazsınız. Köçeklerde parayı yere atacaksınız. Köçek oynuyor oynuyor eğilecek, ağzıyla parayı yerden alması gerekiyor. Usulü bu. Alamazsa abi parayı atmıyorsun. Para atmıyorsun bir daha. Ama aldıkça yerden atacaksın abi. Öyle de bir durum var. Öyle yok, davulun üstüne sıkıştırayım, davulun arasına sıkıştırayım, zurnaya sıkıştırayım, cebine koyayım, öyle bir şey yok. Yok paraları yukarıdan atayım, başına saçayım. Yok abi öyle. Ha atarsın, büyük miktardır. Öyle bir dolar olmaz. Hani şov amaçlı bir dolar olmaz orada. Atıyorsan öyle en az bir 6 50-100 euro adam eğilip alacak onu oradan. oynadığına değsin, eğildiğine değsin. Türkiye'de 200'lükten aşağı atmıyorlar kimse. Halil günaydınlar, aleyküm selam. Hayırlı sabahlar diliyor. Eyvallah kardeşim. Güpgüzel, mutlu bir günün olsun. Kader Hanım çok teşekkür ediyorum, sağ olasın. Sesine yüreğine sağlık abi diyor. Demet girdiniz değil mi Türkiye'ye? Kapıkule'de vakit geçiriyorlar artık. Öyle Kapıkule'ye girince orada bir yarım saat, bir saat insan oyalanıyor yani. Alışveriş yapıyor, oraya bakıyor, buraya bakıyor, dinleniyor, çay içiyor. Murat abi diyor, sen sünnet düğünü yap diyor. Senin diyor davul zurna ekibini diyor Sinop'tan ben getireceğim diyor Kemal. Vay be. Abi davul zurna ekibi deyip geçmeyin ha. Avusturya şartlarında en az bir iki kağıt olur yani. 2000. 2000 euro. Avro, avro. Hacım eyvallah hacım. Kemal diyor, Raşit diyor bak. Raşit. Raşit Kemal'e sesleniyor. Kemal diyor, sen önce benim döner ısmarla, ondan sonra bakarız kokoreç mi altın mı? Kemal sen de borcunu öde, heveslendiriyorsun çocuğu, ondan sonra almıyorsun. Çok güzel gelenekmiş, hak eden bahşişi alıyor diyor. Aynen öyle Orhan Kaptan, hak eden alıyor abi bahşişi. Raşit'in bonkörlüğünden burada fırtına yağmur başladı diyor. 11. bir anda mı? Vay be. Raşit biraz da bu tarafa gönder. 22'de fırtına olsun biraz da. Biz de Murat abinin sünnette sünnet şarkısı söyle. Haydar o zaman şarkı senden. Köçek olmaz diyor. Niye köçek olmaz Onur ya? Niye köçek olmaz? Söyle bakalım niye olmaz? Bakalım, bakalım, bakalım, bakalım, bakalım. Oo, Dilara da bizi dinliyormuş ya, Dilara. Vallahi Dilara bizi dinliyor. Hiç sesi solu da çıkmıyor. Dinletelim bakayım hadi. Dilara'ya Dilara'yı dinletelim. Kendi adını bir duysun bakalım.

Abi diyor geçen sene doğum gününde demiştin Raşit doğum günü hediyen dönerdi. 2 sene oldu unutmamış abi diyor. O döneri yiyene kadar sana rahat vermez ben sana söyleyeyim Kemal. Söz verdiysen alacaksın kardeşim yani. Hadi bakalım gelsin emojiler gönder gönder gelsin. Vedamızı yapıyoruz. Sensiz olmaz dilara. Akşamı sensiz geçmez dilara. Sabahı sensiz olmaz dilara. Yolda olanlara hayırlı yolculuklar, iyi tatiller. Çalışanlara Allah kolaylık versin. Hastalara şifa, dertlilere deva. Borçlulara eda etmek nasip olsun inşallah. Tatilcilere hayırlı tatiller. Bizim gibi emekçiler de işte böyle tırmalayıp duracağız. Yapacak bir şey yok.

Eyvallah Aziz Başkan, Nanki Şöne, Emine abla, Emine Erdat'la çok teşekkür ediyorum. Kemal eyvallah kardeşim. Tülay Hanım teşekkürler 21. bir yana. Elit Tülay teşekkür ediyorum, sağ olasın. Demet Yüksel, Dilara ve orada kim varsa artık sesimizi kim duyuyorsa Atak ailesine sevgiler, selamlar. Hayırlı ve güzel bir tatil diliyoruz. Onur eyvallah kardeşim. Asası da olacak tabii. Burdurlu Mehmet eyvallah, Burdurlu Mehmet. Bugün iş güç çok. Çok çalışmamız lazım bugün. Arkadaşlar Allah nasip ederse yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Sağlıcakla kalın. Viyana FM'den ayrılmayın. Ali Süzen.

Acaba az önce benim mikrofonum mu bozuldu? Haha şaka mı ya? Allah'ım ya Rabbim. Bir nazar duası okuyun bana ya. Vallahi bir nazar boncuğu yollayın ya. Günaydın, guten morgen. Bir saniye hemen geliyorum.

Acaba benim mikrofonum mu bozuldu? Bir nazar boncuğu alalım ya. En sevdiğim mikrofonum gitti ya. 3500 euro. Allah'ım. Güne 3500 euro zararla başladım ya. Allah'ım ya. Hep Ali Süzen'in yüzünden ya. Ali abi ya. Yok, mikrofonun çok iyi. Keşke benim de böyle bir mikrofonum olsa. Patronum ben alamıyorum falan. Neyse ya. Günaydın, guten morgen, iyi sabahlar, günaydınlar. Ne kadar güzel ya, ben gelmeden mesajlar geliyor. Acayip hoşuma gidiyor, biliyor musunuz? Günaydın herkese, iyi sabahlar. Kimler aramızda bir görelim hemen. Hülya aramızda mı? Herbalife Hülya. Ya İzmir Çiğli, ne kadar güzel bir ofis ya. Hazır mısın Hülya? Hülya Hanım'ı sevdik ya. Sağlıklı bir yaşam için gerçekten çok kıymetli bir koç. Çok iyi bir danışanlarına böyle enerji veriyor. Kahvaltı ne kadar güzel ya. Ofiste kahvaltı falan da varmış. Acaba biz Hülya Hanımlara mı gitsek her gün? Ne güzel kahvaltılar Hülya Hanım'dan. Hülya Hanım, kimlerle dinliyorsunuz? Orada kimler var? İzmir Çiğli burada mı? Guten Morgen Nibom demiş. Benim Nuray ablam geldi ya. Nuray abladaki güzellik var ya, Allah'ım. Bu kadıncağız var ya, 20'li yaşlarında ne canlar yakmıştır. 25-30. Kız Nuray. Onu diyorum dün bir cana Stuttgart'tan. Şimdi Stuttgart'a geleceğim ya. Stuttgart'ta Nuray ablada buluşma yapacağız böyle. Aşırı derecede keyifli olacak. Onun planlamasını bugün bitireceğim inşallah. Nuray ablamla beraber güzel bir etkinlik yapalım ya. Günaydın Guten Morgen Nibocuğum, nasılsın demiş. İyiyim, sen nasılsın Dövmeli Tülay? Seninki buralarda bak, yine radyoya mesaj atmış Tülay. Keyifli yayınlar. Ses yine muhteşem demiş. Kız bir maşallah de. Tülay'cığım bak, mikrofonum gitti. Yazık ya, bütün maaşımı vallahi bu ekipmana veriyorum. Bana gerçekten yazık ya. Acaba kimin gözü? Figen'in gözü mü kaldı ya? Yok ya, Figen öyle bir şey, öyle biri değil ya. Figen özü güzel, çünkü onun soy ismi bile güzel ya. Kız Figen, bir candan sonra senin de mi gözün kaldı? Guten Morgen, günaydın diyor Figen, hoş geldin. Bizim Bircan'ın arkadaşı, kankitosu, ona da selam yollayalım. Ali Bey, şu yeni isimleri bir kaydeder misin? Bak Figen Hanım, Çiğdem Hanım var, Fatma Hanım var. Bizim dublaj okulundan Ebru var. Bak onların hiçbirini kaydetmemişsiniz. Çok aşağılarda lütfen. Arkadaşlar dün bana çok kızdılar. İbrahim'cim bizden hep numara istiyorsun, WhatsApp istiyorsun ve kimse kaydetmiyor. Bizim öyle bir özelliğimiz var ya. WhatsApp istiyoruz, kaydetmiyoruz. Egomuzu tatmin ediyoruz. Ya Bircan, nasıl olacak bu Figen'in ruh hali ya, yemin ediyorum. Günaydın canım diyor Bircan, geldi. Anka Premium Event. Oo, bugün güzeller geçidi var radyoda ya. Allah'ıma şükürler olsun, ne kadar güzel mesajlar. Acaba siz beni özlediniz mi? Ama gerçekten ben de özlenecek bir adamım ya. Vallahi hani biraz mütevazi olamayacağım bu konuda. Çünkü ben insanları çok seviyorum. İnsanların her zaman mutlu olmasını istiyorum. Hayatımdaki insanın heyecanlı, mutlu olmasını istiyorum. Hayatımdaki insan derken sevgili olarak değil. Normal. Biz onu aşka çeviririz, merak etme. Ay. Çilekler mi? Ne çilek mevsi değil ki. Nereden buldun o çilekleri? İbocuğum Bali'ye gidiyoruz demiş hafta sonu. Allah yoluna açık etsin. Sürüne kapımı çalacak. Karşımı geçip kız kız gülenler var ya. Evet, bugün yükselen kovalar için de bir şarkı yollayalım. Hazır mısın? Çöküp ağlayacak. Beni kalbimden vuranlar var ya. Figen diyor ki bence de aynen, asla. Ya çok iyi ya. Ama Bircan'ın arkadaşları da dünya tatlısı. Mesela Figen öyle. Çiğdem öyle. Diğer kızın ismi neydi Bircan'cığım? Fatma mıydı? Ne güzel valla. Bizim artık çok

0: Kıymetlimiz onlar. Onları da seviyoruz valla. Güne güzel bir şarkı yollayalım ya. Selin bizi dinliyor mu Selin ya? Selin'e de bir şarkı yollayalım. Selin. Dün çok güzel bir yerdeydim ya. Volistik Center'daydım ama çok güzeldi ya. Bilmiyorum ben, dinliyorlarsa selam, dinlemiyorlarsa da ben onları çok sevdim. Onları da bilsinler. Abi aşırı güzel ya. Valla dün bütün arkadaşlarıma da söyledim. Dedim ki tabii herkes çok güzel ağırlıyorlar ama Volistik Center beni dün çok iyi ağırladı. Gülcan Hanım, Merve Hanım, Dilay Hanım sağ olsunlar. Ondan sonra Gamze Hanım, Murat Bey. Ondan sonra Güneş Hanım. Hocalarım dinliyor mu ya? Güneş Hocam, Dilay Hocam dinliyor musunuz? Merve Hocam, Gülcan Hocam dinliyorsanız sizi çok sevgiyle selamlıyorum. Volistik Center, klinik burada mıyız? Ataköy. Türk Hava Yolları bizim canımız. İki uçuşumuzu bugün onaylamışlar. Sağ olun. Acaba ben Stuttgart'a bilet mi aldım? Stuttgart'a gidiş dönüş. Acaba Stuttgart'a gidiş dönüş 330 euro mu ödedim? Abi bütün eurolarım gitti ya. Yemin ediyorum ya. Neyse biraz daha biriktireyim. Evet canım diyor Fatma. Fatma nerede? Bak şu an sadece Figen var.
1: Beni kalbimden vuranlar var ya. Sürüne sürüne sürüne kapımı çalacağım.
0: Bir tane şarkı vardı ya. O şarkıyı da paylaşmak istiyorum. Bu arada sesim nasıl geliyor? Diğer mikrofondan yayın yapıyorum şu anda. Diğer mikrofona geçtim. Şu an sesim nasıl bana söyler misiniz? Çünkü en pahalı mikrofonum gitti. Hep Gamze Hemşire'nin yüzünden ya. Gözü kaldı.

Filiz diyor ki, iyi sabahlar, bugün çok güzel güne uyandım. Ne kadar güzel ya. Size de bir şarkı yollayalım. Atilla, çok teşekkür ediyorum. Gönder gelsin, gönder gelsin, gönder gelsin. İbocuğum, benim burcuma da bir göz at ne olur ya. Bugün kendimi hiç iyi hissetmiyorum demiş. Kıyamam, ne oldu sana? Ne oldu güzelim sana? Kim üzdü seni? Bu kız var ya, bu tatile gidiyor. Çok mutlu görünüyor. Storylerinde var ya, diyorsun ki aşırı mutlu yani. Ondan sonra depresif bir hayatı var. Nasıl beceriyorsunuz ya? Ben yapamıyorum. Ben mesela çok mutluyken de fotoğraf atıyorum. Mutsuzken de atıyorum. Mesela mutsuzsam atıyorum oradan bir Müslüm Gürses, bir İbrahim Tatlıses. Eğer benim storylerimde bilin ki bir İbrahim Tatlıses'ten şarkı ya da bir Müslüm Gürses'ten bir şarkı varsa, İbrahim Elden harbi dertli yani. İbo'yu üzmüşler. Kim üzdü benim İbocuğumu, canımı falan, böyle bir şey düşünün yani. Çünkü depresif bir ruh halim yok ama bazen kendimi böyle psikolojik olarak da mutsuzluğa itiyorum. Neden biliyor musun? Ara sıra mutsuz da olmam lazım. Hep mutlu insan olur mu ya? Onda bir sorun var derler. Dilay hocam öyle diyor. Ona bir bakmak lazım diyor. Ya var ya. Dilay Dinçer, klinik psikolog. Günaydın İbrahim Bey, nasılsınız demiş. Valla çok iyiyim, sen nasılsın? Sevgili 19. Viyana'dan Merve.

Acaba Gamze hafta sonu arkadaşlarıyla hava şartlarından dolayı buluşamayacak mı? Gamze diyorum ki Gamze inşallah hafta sonu arkadaşlarınla buluşamazsın fırtınaya. Ya niye öyle diyorsun ya? Canım mikrofon değil. Ses önemli demiş. Muhteşem geliyor sesin. Teşekkürler Dövmeli Tülay. Ya Almanca bana birkaç iltifatta bulunabilir misiniz ya? Argo konuşuyormuşlar. Bu arada Almanca'da argo konuştuğunuz zaman size cezai işlem yapılır. Bilginiz olsun. Sesli mesajı ona göre yollayın. Gel bu gözlere esir olma, öyle bir vurdu ki... Kişisel verileri koruma kanununu seviyorum ya. Avrupa'da daha çok işleniyor. Nasılsın İbrahim'cim? Ben Buket. Sana bir selfie yollayacağım. Sadece bana yüz analizi yapar mısın demiş. Buket. Avukat Buket. Bakayım güzelim. Orada ben akrep kadınıyım demiş. Tamam. Fotoğrafına bakıyorum. Buket'in. Buket böyle değişik bakmışsın ya. Hani böyle nasıl sana söyleyeyim. Saçlar güzel, düz, yapılı. Sabah kaçta kalkıyorsun bu saçı yapmak için? Hafif tonda bir makyaj. Gözler tatlış tatlış bakıyor. Burun yapısı güzel. Çene güzel. Bunu bana niye baktırdın canım? Onu anlayamadım. Ben anlamıyorum. Almanya'da büyüdüm ben. Hiç anlamam istedim. Ben Almanya'da büyüdüm. Bilmiyorum bu yüz analizi nasıl oldu. İbo. Tatile geliyorum Antalya'ya. Gelmeden İstanbul'a uğrayacağım. Oralarda mısın demiş. Ya bakarız ya. Buralarda olur. Ya olmam gerekiyorsa olurum. Ya beni heyecanlandıracak bir program varsa kalırım İstanbul'da. İsmail Koçarı güzel bir parça gelsin demiş 10. Viyana'dan. Ben şimdi G kasa aracımla 1. Viyana'da Mr. Loba Loba şarkısıyla güne başlamıştım. Şimdi Dünya Kupası şarkısıyla bir keyif yapayım ya. Acaba ben G kasayı sadece Viyana'da mı kullanabiliyorum? Türkiye'ye getiremiyor muyum bu arabayı? Fatih Hocam bugün bize burç yorumu yapsın demiş. Olur valla Fatih ararım birazdan. İbocum nasılsın? Çok seviyorum ya. Hadi bizi heyecanlandır, eğlendir demiş. Ya böyle bir mesaj olur mu ya? Hadi bizi mutlu et diye. İbo bizi mutlu et. Hadi o zaman benden günah gitti. Eğlenelim o zaman. Bugün benim canım dinleyicilerim bize ilgi ihtiyacı var. Acaba benimle mi ilgi ihtiyacım var? Acaba siz hep tek taraflı mı düşünüyorsunuz? Radyodan bizim kızlara güzel bir selam söyle demiş. Ya bir tanesin. Bircan, Çiğdem ve Figen. Bak Fatma'dan güzel bir... arkadaşlar Fatma'yı da kaydedelim lütfen. Fatma sen de burcunu yaz. Çiğdem de yazsın. Figen de yazsın. Bugün sizlerle ilgilenelim. Çünkü siz bizim aramıza yeni katıldınız. Biraz size ilgi göstermem lazım. Hemen birinci locaya açar mısın? Bihter, birinci loca. Fatma'ya, Figen'e, Çiğdem ve Bircan'a. Nuray ablayı da al o birinci locaya güzelim. İkramlar gelsin hemen. Komşunun yaptığı küçük güzel poğaçalardan aynen onlardan da ver. Kızlar çok yemez ama çünkü bunlar sağlıklı besleniyor. Bunlar zengin kızları bunlar normalde zor mutlu edersin. Hemen alalım aynen Bircan'ın locası diye kaydet. Bircan, Fatma, Figen, Çiğdem ve Nuray ablamızı alalım hemen. İbocum birinci Viyana'ya geldiğin zaman sana iki tane nokta önereceğim. Oraya git demiş. Bu arada ben Duygu'nun arkadaşıyım. Duygu seni çok seviyor bu arada demiş. Ben de onu çok seviyorum. Bu aşkın sonu bir barışır karam bir güzel. Ve Viyana Teknik arkadaşları kaydeder misiniz lütfen? Biz de seni çok sevdik demiş. Ya kızlar şimdilik bana isim yazar mısınız? Bizim ekip çünkü kaydedene kadar biraz isim yazın ya. Çünkü mesela yengeç burcu olan kim mesela? Yengeç ben diyen.
Ben Fatma demiş. Benim burcum. Ben Fatma bu arada. Burcunuzu yazın. Şimdi Gamze'nin burcu da yükselen Kova. Onu da notu aldık. Aşırı yoğunum bu arada. Acayip derecede bir mesaj trafiği var şu anda. Hülya'cığım, Hülya Herbalife ailesi, İzmir Çiğli ama benim yeni yaşam koçum, benim de çok sevdiğim, çok kıymetli, gerçekten benim için de çok değerli. İyi ki varsın yani.

0: Benim canım Anıl Alan'ım da dinliyor mu? Ya Anıl sen bir tanesin ya. Anıl Alan'la çok güzel. Anıl bir radyo açsana senden bahsedeceğim.
1: Boynuna beni karam, günahın boynuna can karam, anladım sensizlik.
0: İbrahim'cim sesin ve kalbin çok temiz ve çok güzel bir insansın demiş. Aa, acaba bana çok güzel bugün mesajlar mı var?
1: Can karam, anladım sensizlik haram. Gel artık insafa ve karam.
0: Sıla'yı sevenler var mı? Kuzey Kıbrıs'ta iki dinleyicimize Kıbrıs'ta Sıla'yı dinlemeye gider miyiz arkadaşlar? Vallahi gelin ya bir Kıbrıs yapalım. Benimle Sıla'yı dinlemek isteyen varsa ama Mahmut yazmasın diyor. Ali abi gelebilir, Ali Süzen. Ali abim çünkü patron adam abi ya. Belki kafamdan aşağı euro atar. Ali abi yandı ya.

İbo'cum ben de Koç burcuyum demiş. Teşekkürler Alaaddin. Ne kadar güzel. Koçlar da burada. Ben Fadime sürekli dinliyorum demiş. Sağ olun. Hadi burçlar geldi. Şimdi yorumlara geçelim. Özge birazdan bağlanabilir bize. Doğum tarihimi maalesef bilmiyorum. Siz bir yardımcı olun demiş. 8. ayın 11'i. O zaman sen de aslan burcusun ya. Abo, sağım solum aslan da oldu ya. Figen sen de aslan burcusun. Mersin'de misin? Mersin çok sıcak ya. Abi 50 derece. Millet bir de şimdi tatlıysanız, şekerseniz erirsiniz vallahi Mersin'de. Figen aslan kadını. Bircan da aslan. Aa ne kadar güzel var. Çiğdem oğlak kadını. Zamanla seversin dediler. Severim Sıla'yı demiş. Ya yemin ediyorum Sıla çok iyi ya. Bir anda vuruldum. Yeşil. Bircan bizi Sıla'ya götür. Yok ya biz her halimizle güzeliz demiş. Dikkat falan etmiyoruz. Niye? Ben de Nuray'ımı alıp gelebilirim demiş. Gel bakalım. Anladı, kulladı, kirasını, ellerin hatırına beni doladı. Baktı ki olmadı öylesine aşkını bana adadı. Bircan sen radyoyu dinlemediğin nereden belli biliyor musun? Az önce dedim ki birinci locayı Bihter açtı. Bircan'ın locası Nuray ablayı al yanına. Çiğdem, Fatma ve bir de Figen. Muhteşem enerji. Oğlak kadını aslan. Ama Fatma'nın burcunu bilmiyoruz. Fatma yazsana burcunu. Çok nazlı bu da ya. Eskiden beri böyleydi. Hiç oyunu değiştirmedi vallahi. Ayşen diyor ki İbrahimciğim İstanbul Gazi Osman Paşa'dan beni hatırladın mı demiş. Ayşen İstanbul Gazi Osman Paşa'dan seni hatırlamam için bana birkaç neden söyleyebilir misin? Ya bizim Anıl Alan dinliyor mu Anılcım ya? Benim solistim dinliyor mu ya? Göktürk'ün en havalısı Ponçiyim dinliyor mu ya? Bir dinlediğinde bana gülücük at. Ben de hemen güzel bir şarkı sana da yollayayım. Anıl'ı seviyoruz çünkü bizim için çok kıymetli. Anıl Alan şarkısı biliyorsunuz ki yeni şarkısı çıktı. Ferdi Anıl Yarkın'la bu hafta o kadar çok yoruldum ki. Her şey Anıl Alan içinde ama onun haberi yok. Çünkü ben yarına kadar bir planlama yaptım. Ben artık bundan sonra Anıl'a sürpriz yapacağım. Anıl diyeceğim bak buradayız şuradayız bunu yapıyoruz bunu yapıyoruz. Nasıl? Canım benim ya. Anıl Alan. Instagram'dan takip alın Anıl Alan Müzik ve YouTube'dan Anıl Alan. Lütfen takip alın çünkü geçen hafta şarkı çıktı ama talihsiz bir şey yaşadık. Planlama ve YouTube kanalımız algoritmaya takıldı ama bugün itibariyle inşallah herkesin önüne düşecek. Yani yarın itibariyle büyük bir ihtimal hafta sonu Anıl Alan'ın Üzülme isimli klibini de bol bol izlemenizi tavsiye edeceğim. Büyük bir ihtimal sorun bugün çözülecek. Hangisi günah, hangisi sevap, şimdi remixi de geliyor şarkının Üzülme. O da önümüzdeki hafta itibariyle de artık bizim radyo listemizde de olur. Geçen radyo 45'likteydim, Kalp FM'deydim, X-Radio. Vallahi şarkı hepsine yüklettim. Patron diyor ki bana, oğlum senin için çok kıymetli herhalde biliyorsun bak listemi rotasyonum. Dedim ne demek ya, Anıl diyoruz ya. Anıl Alan bizim için önemli tabii.

Günaydın Elden, nasılsın? Ben de seni dinliyorum her sabah olduğu gibi. Bugün de çok iyiyim. Dinliyorum tabii ki. Başkalarına cevap verirken biz o yerleri kaçırmış olabiliriz. Aynen. Ya şöyle var ya, iki göbek atışımız var ya. Yemin ediyorum o kadar çok. Yakında bir düğün falan yok mu ya? Beni bir düğüne çağırın ya. Gerçi İbo'cum ya, sen oynayacaksın diye başımızı yakmayız diyenler de olabilir. Saygı duyuyorum. Hiç problem.

Ya Ponçik ya, benim Ponçik'im ya. Kıymetli dinleyenlerimiz, hafta içi her sabah olduğu gibi Türkiye saatiyle tam 10'da yayındayız. Murat abi de geldi. Günaydın, iyi yayınlar demiş. Canikom, iyi yayınlar kral. Acaba Viyana'ya geldiğimiz zaman Murat abinin haberi olmayacak mı?

Göktürk'te çok güzel böyle huzurlu bir yere gidiyoruz Anıl'la. İşte Göktürk programımız bizim çok renkli geçiyor. Sevilmedim seveni, sevemedim canımdan böyle bezdim. Göktürk'te gerçi binalar üstüme geliyor ama ne yapayım ya. Dolaştım zar zar, ulaştım derken. Şöyle gidelim de Anıl alan bir bardak güzel böyle büyük bir bardakta güzel bir kahve içelim ya. Ben büyük bardakta kahve içmeyi seviyorum. Atalay diyor ki, kankacığım iyi yayınlar, seviliyorsun demiş. Çok teşekkürler. 5 dakika vaktim vardı, şimdi patron gitti, kafam çok rahat. Seni dinliyoruz dükkanda demiş, temizlik yapıyoruz. Arzu, çok teşekkürler, hoş geldin. Peki, ya Gülşen'in bu şarkısına bayılıyorum ya. Aslan Burcu'na gelsin şarkı. Aslan, Yengeç. Bir de Oğlaklara gelsin. Aslan, Yengeç, Oğlaklara gelsin bu şarkı. Ben de kendime bir kahve alıp hemen geliyorum.

Ya şarkıyı Gamze Hanım'a ve Canan Hanım'a da yollayalım. Olur mu Hülya? Onu unuttum. Canan Hanım'ın burcu nedir? Gamze Hanım'ın burcu nedir? Hemen onları da yazarsanız seviniriz. Gününüz güzel geçsin. İzmir, burada mıyız? Günaydın İzmir. Acaba İbrahim Elden İzmir'e mi geliyor?

Şimdi benim çok sevdiğim bir iş insanı arkadaşım var. Çok da değer veriyorum ona. O da beni çok sever. Yıllardır arkadaşım. Mr. Jade. Çok selam Almanya'dan. Şimdi Türkiye'de çok büyük yatırımlar yaptı. İlk yatırımlar, orta yatırımlar, genel her anında yanındaydım. Çok da güzel şarkıları da var, albümü de var. Değerli dostum, Kuşadası'nda ayın 14'ünde inşallah beraberiz zaten. 14 Ağustos'ta Kuşadası'nda güzel bir manifest etkinliğinde sizlerle olacağım. Bu güzel etkinlikte de kıymetli dostuma da teşekkürlerimizi iletelim. Almanya'da bana iki tane yer önerdi. İbrahim'cim, burada seni ağırlamak istiyorum diye. Bu arada beni Kayseri'de çok güzel ağırladı Radisson'da. Ondan sonra cima beraber bir yurt dışı planı da yapmıştık. Ondan sonra cima Allah izin verirse çok özel bir etkinlikte, güzel bir eventte de yine beraber olacağız. Dostum, senin enerjine bayılıyorum, biliyorsun. İyi ki varsın. Acaba İbrahim Elde'nin enerjisine enerji mi geldi? Ne kadar güzel ya. Ponçik Anıl Alan dinliyor. Sevgili Mr. Jade dinliyor. Daha ben ne yapayım? Kim bilebilir ki? İzmir Çiğli'den sevgili Hülya Hanım ve ekip arkadaşlarımız dinliyor. Kulağı tıkalı, ona takıntılı, onda kal. Acaba Canan Hanım ve Gamze Hanım günün şarkısını kime yollayacaklar? Şarkı çok iyi ya. Tüm doktorlara gelsin.

Fevziye Hanım, Umut Bey, günaydın. Şimdi bazen günaydın mesajlarınızı da gönderirken şimdi burçlarınızı da yazın, biraz bugün goy goy yapalım ya. Vallahi bugün keyfim çok yerinde. İbocuğum, Oğlak Burcu'nun enerjisini biliyor musun? Çok iyi bilirim. Oğlakların, hani herkes işkolik diyebilir ama oğlakların çok böyle sıra dışı heyecanları da var yani. Onu keşfetmek lazım. Keşfettiğinde tadından yenmez burçlardan bir tanesi sizce hangisi? Hadi bakalım. Keşfedildiğinde... Yaz bir reçete, sabah akşam yemekten önce... Tadına doyulmayan burç acaba hangisi? Doktor, derdime bul bir çare. Bence kova. Ya bu Pindirix var ya, aşırı güzel ya. Şimdi sabah biliyorsunuz ki ben her sabah Allah ne verse yiyoruz, tamam, böyle sağlığımızı. Ama artık bundan sonra yeni bir dünya düzeninde, yeni bir beslenme düzeninde artık sabahları şeyke gelmem lazım. Şeyk yemem lazım. Şimdi koça söz verdim abi ya. Delirdim geceleri. Acaba bu güzel şarkıyla günümüz daha mı güzel geçecek? Sabri abi, ne yapıyorsun ya? Aktara beni. Benim İsveç zamanım geldi Sabri abi. Yoksun diye döndü dünyam tersine. Buradayız, selamlar. İsveç Malmö seni dinliyor. Sabri Salih, Sabri Baba, İsveç. Ya arkadaşlar, benle kim İsveç'e gelmek ister? Vallahi bugün dinleyicilerimizle bir bakalım. Sıla konser için okey demişler. Kıbrıs da olabilir. Tamam. Acaba benim İsveç'e mi gitmem mi lazım ya? Evet, keşfedildiğinde dadına doyulmayan burç hangisidir? Oğlak diyenler var. Acaba Figen Oğlak Burcu mu? Figen Aslan diyor değil mi? 8. ayın 11 diyor. Bircan'a bir sorayım demiş. Bircan, bir baksana kadının burcuna. Allah Allah, bir el at. Ah Bircan ya. Vallahi. Bak Çiğdem diyor ki Oğlak Burcu diyor. Çiğdem, vay. Hadi günün selfie'leri gelsin. Bircan, bir gönder bakalım günün selfie'si. Aslan kadını bugün enerjisi nasıl? Bircan'a bakalım. Figen'e de bakalım. Bir de Çiğdem. Gelsin selfiler. Biliyorsunuz radyoda bizim klasik. Murat abi sen de yolla selfie. Sabri Salih yollamış. Çok güzel, enerjik bir adam ya. Bırak da ara beni. Neler oldu? Söyle neden oldu? Delirdim. Figen bizi Mersin'de mi dinliyor? Stuttgart'ta mı? Onu anlayamadık. Bu şarkı çok iyi yalnız ya. Seren'in şarkısı. Seren bu şarkıyı çok seviyor. Keşfedildiğinde tadına doyulmayan burç bence kovadır demiş. Ya yapmayın öyle şeyler, inanırım. Ya bugün var ya, İbo'sa da keyif lazım. Yemin ediyorum bana keyif lazım ya. Figen diyor Aslan Burcu diyor. Aynen, çünkü 8. ayın 11'inde doğmuş. Ona da bir şarkı yollayalım. İbocuğum, Almanya'ya geldiğin zaman ben de seni, arabam G kasa değil ama güzel bir arabam var, gezdirebilirim demiş. Aa, çok severim. Güzel arabası olanlara can feda. Ya şaka yapıyorum ya. Ayaklarımızı yerden kesiyoruz.

Şimdi Stuttgart'a geldiğim zaman beni nereye götüreceksiniz arkadaşlar? Stuttgart'a İbrahim Elden bugün yarın Stuttgart'a geliyor. Beni nereye götüreceksiniz? Hadi gönder bakalım. Şimdi... Stuttgart'taki dinleyicilerimize duyuru yapalım. Çünkü İbo her zaman Viyana'ya gidiyorsun demiş. Bizim merkez stüdyo Viyana olduğu için mecbur gidiyorum. Gidiyorum, en azından patrondan euro alıyorum. Acaba Stuttgart'ta bana euro verirler mi? Şükrü abim geldi. Bak selfiesi, gözlükler şekil, şapka da çok iyi. Kirli sakal. Ay mavi. Bugünkü rengimiz mavi ha Şükrü baba. Şu an işteyim diyor. Çalışıyorum. Allah işini gücünü rast getirsin kral. Adam çalışırken bile o zor şartlar altında Şükrü Yıldız bize selfie de yolladı. Adam ya. İbocuğum sen Stuttgart'a gel, ben seni çok güzel yerlere götüreceğim demiş. Allah Allah, beni heyecanlandırdın şimdi ya. Bence keşfedildiğinde tadına doyulmayan burç aslan olabilir mi demiş Nuray abla. Ya Nuray abla ya.

Turgay abim ya, kahve çekirdeği için çok teşekkürler. İbrahim'cim diyor, Avrupa'dan kahve çekirdeği gelene kadar ben sana, ya kahve çekirdeğim bitmiş benim. Sağ olsun Turgay Aydın, benim Tugi baba hemen siparişi verdi. Kardeşime diyor, jest yapayım adam ya. Benim aşkla dertler. Figen Mersin'deymiş, ne güzel. Yengeç burcu en çok uyumum demiş. Vay be. Figen. Bir akreple aşk yaşamayan, heyecan yaşamayan mutlu oldum diyemez diyor Aynur. Oo. Aynur attı 5 oldu. Aynur'un golü. İbocum arabası değil de

İbo'nun arabası değildi diyor. Kendi güzele can feda. Nine feda. Nine İbo. Arbeit İbo. Şinel İbo. Lauf İbo. İbo. İbrahim Elden yollarda. Fatih Hocam aslanları yorumlasın demiş.

Sabahları artık bundan sonra güzel bir shake. Shake'le başlayayım. Bu sabah ciğer nedir İbo ya? Abi gömüyorum etleri falan. Kırkından sonra da valla bir şey söyleyeyim mi? Sağlıklı beslenmek lazım ya. Valla Allah'tan benim güzeller güzeli koçum bu konuda yardımcı olacak bana. İnşallah. İnşallah benden bıkmaz.

Ben bunu nasıl okuyacağım ya? Rich Think. Bunu sesli mesaj atsana bana. Bunu da öğreneyim. Ben sadece Lauf'u biliyorum. Lauf İbo, Şinel İbo, Arbeit İbo. Bu neymiş? Richik Lisen. Öyle mi okunuyor? Richik Lisen İbo. İnşallah güzel bir şeydir ya, okuduk ama. Yazdıklarımı doğru okumuyorsun bence demiş. Doğru. Sallıyorum arada diyor. Stuttgart'tan kim bu? Hayır değil diyor. Tamam. Ya arkadaşlar, bu isimleri bir kaydedin ya. Vallahi bütün mesajları karıştırıyorum.

0: Doğrusuna bakalım mı? Doğrusu neymiş? Günaydın.
1: Richtig İbo. Yani doğru İbo. Richtig lesen, doğru
0: Doğru. Ya ben de sandım tatlı iki güzel söz söyleyecekti bakayım. Arkadaşlar bana Almanca bir tatlı bir söz söyler misiniz?
1: Richtig İbo. Yani
0: Richtig.
1: doğru İbo. Richtig lesen, doğru İbo.
0: Lichtig İbo. Doğru oku İbo. Nein İbo. Figen ya. Vallahi alemsin. Evet, güne güzel bir Almanca bir söz. Kuzey Kıbrıs'ta dinleyenlerimiz Kıbrıs şivesiyle de güzel bir günaydın mesajı alabilirim. Mesajlarınızı artı 43 660 130 19 79 ya da İbrahim Elden TV Instagram'dan da bana göz atabilirsiniz. Kanka diyor burçlarda çok aram yok ama akrepmişim demiş. Ya süpersin Şükrü Baba ya.

Sabri abi diyor ki kova burcu tabii ki ya. Sabri Bobo. Gelsin bakalım. İsveç. Sabri abi diyor ki İsveç seni bekliyordu ya. İsveç plajları seni bekliyor İbo'cum. Gel de bir yakışıklı görsünler diyor. Allah. Nine Sabri. Nine Sabri. İsveç güzelleri de beni bekliyor Sabri abi. Zaten yemediler içmediler. Yürüyüşteyim İbo'cum demiş. Şimdi bir kahve keyfi, muhteşem bir mola veriyorum demiş. Ne kadar güzel. Afiyet olsun Bircan. Bircan doğanın içinde kayboldu vallahi.

0: Tülay'dan da bir sesli mesaj var. Dövmeli Tülay. Günaydın Tülay.
1: Na hallöchen, da will doch einer mal geschmeichelt werden, als ob er gar nicht genug hätte. Zaten yeterince şımartılıyorsun İbocuğum, hayırdır?
0: Teşekkür ederim. İnşallah güzel şeyler söylemişsiniz. Ben hiç anlamadım valla. Acaba Tülay burada ne dedi? Dur bakayım, bir daha dinletelim.
1: Na hallöchen, da will doch einer mal geschmeichelt werden, als ob er gar nicht genug hätte. Zaten yeterince şımartılıyorsun İbocuğum, hayırdır?
0: Ya dövmeli Tülay ya. Tülay ablamın kaç dövmesi var? Ya çok iyi ya. Hazır mıyız? Gelsin bakalım. Benim çok sevdiğim, gerçekten böyle enerjisine bayıldığım bir arkadaşım. Bu güzel şarkıda plajın kenarında o kadar güzel dans ediyor ki videoyu bana atmış. İbocuğum bak sana özel diye teşekkür ediyorum. Sevgili Nila iyi ki varsın. Ama bu şarkının enerjisiyle dans etmek aşırı güzel. Akrep kadını bu arada. Sağım solum aslan, akrep, oğlak.

İbocuğum Almanca sana güzel sözler söylüyorum. Ya, bunu okuyamam ki ya. Sesli mesaj at Duygu. Nuray abla da du bist. Du bist. Nein. Gol düştük falan fıstık. Okuyamadık. Nuray abla sen bunu sesli yolla. Du bist. Yani ne demek? Du bist mein. Du bist mein. Ya. Evet İbo. Gold. Gold Türk. İnşallah güzel bir şey.

İzmir Çiğli bizim Hülya Hanım'ın ofisinden. Kıymetli arkadaşlarımız, arkadaşlar burçlarınızı yazın ve günün şarkısı kime gelsin? Allah'ım ya, ömrümden ömür gitti. Az önce dedim ki kaçırdı Hülya Hanım. Dedim Hülya, sabahları diyorum ciğerle, Adana'yla, etle uyanan adam şu anda güne sağlıklı beslenmek için şekle beslenecek yani. Ondan sonra cıma güzel çayımı da yudumlayacağım. O, bir tane ürününüz var sizin, çok iyi o ya. Bana çok heyecan veriyordu, enerji veriyordu. Ağlamana bak. İçindeki hisleri gözlerinden nasıl ele... Bir de şey vardı değil mi Hülya, Omega etkili. Omega var abi, çok iyi ya. O yüzden ben buradan İzmir Çiğli Hülya Hanım'a ve tüm ofisteki dostlara da çok selam. Şimdi bazen böyle biz anlatıyoruz Herbalife'ın. Sevgili Hülya Hanım'a da onu söyledim. Çok eskilerden beri bilirim. Çok etkinliklerine katıldım. Arkadaşım anlatıyor. Diyor ki tatil bile var diyor. Tatil bile güzel. Acaba ben tatilde keyif mi yapmalıyım? Acaba Antalya'ya ben de mi gelmeliyim? Manavgat'ta çok sevdiğimiz güzel dostumuzun oteli aynı zamanda. Volkan kopuyor yine bedenimde, anlamsız sızılar içimde, saklarım sevdamı gücü. Acaba otel bana indirim mi yapmalı? Yangırım. Ya da benim güzel enerjimle acaba orada bir radyo yayını mı yapmalıyım? Yangırımın içi. Bir şey söyleyeyim mi? Hakikaten aklıma süper bir şey geldi Hülya. Yüreğimde sebepsiz heceler. Hülya bence yapılmamış bir şey yapacak. Acaba Antalya'da radyo yayınını oraya mı götürmeliyiz? Herkes bir şey getiriyor. Biri DJ'ini getiriyor. Diğeri bilmem neyini getiriyor. Sen de radyocunu götür. Ne güzel, uluslararası bir radyo yani.

Sevgili dinleyenlerimiz, Pindrinks İbrahim Eldeniz sunuyor. Şekersiz ve glutensiz Pindrinks Viyana'daki tüm Türk marketlerinde, Bintat süpermarketlerinde de bulabilirsiniz. Çünkü Bintat'ın 22. Viyana şubesi açıldı biliyorsunuz önceki aylarda. Yeni şubeler çok yakında. Korneaburg'dan sonra 22. Viyana ve çok yakında birkaç şube daha geliyor. Şeref abi gerçek anlamda marketçilik anlamında ve diğer işleriyle çok sevilen bir isim. Ticari hayatı da çok kıymetli. Büyük işler yapıyor. O yüzden Viyana'daki tüm halk da Şeref abi çok seviyor. Çünkü biz de seviyoruz. Sponsorum diye söylemiyorum. Aşırı aramız iyi. O kadar da mutluyum ki gerçekten çok değerli bir insan çünkü benim için. O yüzden markete gittiğiniz zaman önce güler yüzü hissedeceksiniz. Kaliteyi hissedeceksiniz. Ürünler zaten iyi fiyatta satılıyor. İçecek reyonundan da Pindrinks'leri sepete koyun. Bintat Süpermarket 22. Viyana'da ve tüm şubelerine selam. Çok sordunuz Viyana dışında da gelecek mi diye. Şeref abi bence bunun altyapısını yapıyordur. Acaba tüm Avusturya'da mı olmalıyız? İnanın inanın Şeref abi yaparsa en iyisini yapar. Aşka çıldırdım, dönendim, durdum, yandım, kavruldum. İbrahim'cim ben Cemre, benim burcum ikizler, beni de yorumlar mısın demiş. Vallahi ikizlere bakmıyorum ya. Şaka şaka, ikizler benim en çok sevdiğim burç. Birazdan yorumlayalım ama mesela bir anı tutmayan burçlardan bir tanesi de koçlarmış. Allah Allah, nasıl ya? İkizler burcunun en çok anlaştığı burç kovalarmış. Teşekkürler. Figen sevgili Bircan, Nuray ablamız, onlar bizim için kıymetli. Fatma ve sevgili Çiğdem'e de günün şarkısını da yollayalım. Acaba Stuttgart'ta çok mu eğleneceğiz? Çok mu eğleneceğiz? Stuttgart! Kızlar, Stuttgart'ta ben sizi bir yere götürsem hesabı siz ödeseniz olur mu? Vallahi aşırı çok seviyorum orayı. Anca maaş günü maaşım yatarsa sizi götürebilirim. Ama baksana hepiniz iş kadınısınız zaten, bana hesap ödetmezsiniz. Ya bu kadar iş kadın da bana hesap ödediyorsa yani yazıklar olsun. Serpil diyor ki benim şarkım ne oldu İbo'cum? Seni dinliyorum, temizlik yapıyorum demiş. Senin okuyacağın gibi yazdım İbo'cum. Sen benim altın parçam demek. Oo. Altın parçaymışım bakın. Gram da yükseldi bugün. Du bist mein Goldstück. Sen benim. Ben bir altın parçasıymışım. Ama sakın yakarım, inan yakarım. Kıymetli dinleyenlerimiz, Kuzey Kıbrıs'taki dinleyenlerimize bir bilgi daha aktaralım. Sıla Kuzey Kıbrıs etkinliğinde biz de orada olacağız.

Sıla Concord'da olacak. İbrahim Elden ve ekibi de Concord'da olacak. Kuzey Kıbrıs'taki dinleyicilerimiz de gelin hep beraber eğlenelim. Bir 17 Ağustos İstanbul Festivali Yeni Kapı'da. Etkinliklerden biraz bahsedelim. 12 Eylül'de Anima Ataköy'de İbrahim Elden o güzel etkinlikte olacak. Abi çok iyi ya. Vallahi İstanbul ve Türkiye etkinlik işinde zirve Ağustos ayında.

Centilmenler hesap ödetmez diyor. Yok canım, ben centilmen bir erkek değilim. Siz ödeyin hesabı. Bence güzel kadınlar hesap öder.

Ya Figen, senin haberin yok. Bu Bircan bizi götürdü Mersin'de. Şimdi bir Bircan'a gittik Mersin'e etkinliğe. Allah razı olsun. Harika geçti etkinliği bu arada. Event de çok zirve. Sonra neyse güzel ağırladı bizi. Ya dedi, balık yemeye gidelim. Tamam gidelim. Laos balık. Ben çok severim. Burada İstanbul'da ben hep iş dünyasıyla her perşembe günü Laos günü mesela. Bu gece yine var. Biz böyle işte birkaç arkadaşlarımla beraber bu iş dünyasının geldiği bir restoran var İstanbul'da. Biz her perşembe oradayız. Tamam mı? Laos balığımız geldi. Ben dedim ki bu yetmez. 2 kilo söyleyelim. Evet, 2 kilo Laos balık. Ondan sonra cima güzel güzel. Abi kılçıklarını gittiler Nuray'a verdiler, tamam mı? Kuyruk kısmını. Bu Bircan'la Songül Kuru. Songül de sanatçı. Kızcağız da Hatay'dan geldi. Abi bunlar Laos'un en güzel yerini yediler, balığın. Hani o en pahalı yerini yediler. Afiyet olsun. Dedim iyi tamam, hesabı nasılsa bu Bircan ödeyecek. Yesin kadıncağız. Hakkıdır yani. Abi baktık. Hesabı Nuray abla ödedi. Allah'ım dedim ya. Kadın Stuttgart'tan geldi. Mersin'de hesap ödettik. 12 bin TL. Ben zaten 12 bin lirayı gördüm, hesabı hemen uzaklaştım kapıya doğru. Ya yok, öderiz, sıkıntı yok. Ama kılçık yiyip de hesap ödenmez yani. Bir kılçığa da 12 bin lira vermeyiz yani. O yüzden Figen'cim, biz oraya geldiğimiz zaman Çiğdem, Fatma, Bircan, sen falan, bu tarz hareketler yapmayalım lütfen. Tirol'e gelmiyor musun İbo? Bak seni, doğa harikası Tirol'e davet ediyorum. Tuğba beni Tirol'e davet ediyor. İstediğin yerden alırım seni demiş. Söz yazmış. Oo. Koç kadını sözü diyor. Ne diyorsun ya? Koçlar sözünü tutar ama. Bir can diyor ki duymadım ne dedin. Boş ver canım. Figen diyorum. Dünya iyisi bak ne güzel.

Az önce dedim ya, güzeller hesap öder. Figen de yazmış, ben çirkinim yazmış. Ya çok iyi. Ne oldu canın gibi severken? Bak her şey nasıl tersine döndü. Seni bir canıma yüklenmeyin ya. Balondu, söndün, vurup kapıya çıkan... Alparslan abi günaydın. Tekirdağ'dan iyi sabahlar İbo'cuğum. Sesli mesajım gelmedi sanırım demiş. Aynen abi, gelmedin. Gelmedi yani, başkasına mı yolladım, bir kontrol et.

Çarşamba pazarında aşık olan arkadaşımıza da selam. Abi bu aşk nerelerde? Pazarda bile var ya. Pazarda bile hissedilen bu aşk. Acaba diyor ki abi diyor pazarda diyor kiraz alırken aşık oldum. Ben ilk defa şaka yapıyor sandım. Aşkım seni dinliyor, ona bir şarkı yollar mısın? Hangi pazar bu ya? Cumartesi sosyete pazarına gideyim bari ben de bu cumartesi. Acaba aşkı pazarda mı aramalıyım? Ben aşkı yanlış yerde mi arıyorum? Bak millet pazarda bile buluyor.

Kıymetli dinleyenlerimiz, radyoları başında dinleyen tüm dinleyicilerimize bir kez daha günaydın. İyi sabahlar dileklerimizi iletelim. Başak burçlarına şarkı var mı demiş. Tabii ki var. Bak, cumadan pazara kaç gün var arada?

İbocuğum sen beni hesapla mı korkutuyorsun? Yok be canım. Yani 200 euro koyar mı sana ya?

Evet, avukat Buket diyor ki İbocum benimle ilgili güzel bir yorum yapmadın demiş. Güzelim yaptık ya, daha ne diyeyim Buket sen de ya. Allah'ım bu kadın da. Gel bir daha bakayım, yolla selfie'yi. Bir de fırça atıyorlar bana ya. Hayır ben daha ne yapayım ya, bir de fırça atıyorsunuz bana. Güzel dedim işte, kaşın güzel, burnun güzel, dudak yapın. Daha ne diyeyim hayatım? Çok güzelsin. Aşırı güzelsin. Yani bence sokağa çıkma, o derece güzelsin. Yani. Hocam aşkı hiç aramayın ya. Başınıza diyor dert. Aramak mı istiyorsunuz? Dertsiz başınıza dert mi alacaksınız diyor. Ya Ayşe Naz bir tane ya. Ayşe Naz neredesin sen? Ne arıyorsun, ne soruyorsun? Kızı Dünya Kupası'ndan sonra göremedik bir daha. Acaba sen Arjantin'i mi tutuyordun? Kız yenildi, daha da ne aradığını sordu ya. İyi ki domates almamış diyor. İbocum pazarda dikkat et aldığını. Harbiden var ya öyle be Tülay. Maşallah ya. Abi uzun zamandır pazara gitmiyorum. Bir uğrayayım ya şu cumartesi sosyete pazarına.

Sevgili Müjo, programımızın formatı bu. Kıymetli dostum. Bol sohbet, bol muhabbet. O yüzden birbirinden güzel şarkılar müzik yayınımızda oluyor Müjo'cum. Sevgiler, selamlar. Sonu 11 ile biten. Ablan öder diyor. Nuray ablam diyor ki, Nuray ablan arkanda bir tanesiyim.

Pazarlık yok mu diyor. Pazarda pazarlık, aşkta pazarlık olmaz Murat abi. Şimdi kıymetli dinleyenlerimiz +43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. Sevgili Müjo, benden önce Ali Süzen var. Bol bol güzel. Programlarımızı da takibe almaya başla lütfen sabahları. Benden sonra Özlem var. Sonra sevgili Akif Özcan ve Melih var. Gün boyu bizimle kal.

Tam o gece oldu hocam ya diyor Dünya Kupası'nda. Ne oldu? Doğum resim, sen de bıraktığım sesin. Dün gece de bekledim, belki arar diye. Dertsiz başıma dert aldım. Yıkırdım, belki gelir. Onun sessizliğindeyim demiş. Belki unuturum diye, ama kalp yalan söylemez. Yandım bile. Vay vay vay vay. Neredesin, kimlerlesin yine? O zaman en çok anlaştığım burç hangisi? Ayşenaz yaz bakayım.

günlük kahvaltı verelim demiş. Ya var ya, süpersin. İzmir çiğliği. Ciğeri diyor, öğlen yeriz demiş. Ya Hülya, yemin ediyorum var ya, süpersin ya. Omega gerçekten muhteşem ya. Bak ben çok seviyorum. Bizim kampımız... Ya bir şey söyleyeyim, benim kampa gelmem lazım ya. Acaba ben Antalya'da daha mı mutlu olurum? Acaba Hülya Hanım'ın ekibine beni de... Hülya Hanım, beni de ekibinizde bir sıkıştın araya. Hiç yok. 30-31 Ekim 1 Kasım tarihler arası. Güzel tarih. 30-31 Ekim 1 Kasım. Neredeyim? Bir karardı, zor oldu dile dökmek. Hiç yoktan verdi. Ha Kasım, okey, Ekim'de bu. Daha 30-31 ve 1 Kasım. Gözlerin... Çünkü 29 Ekim'de İzmir'deyim. İstanbul'a geleceğim aynı gün sabahı. Bir şey söyleyeyim mi? 30-31 Ekim okey. 1 Kasım. Bence mantıklı, not alıyorum. Özledim, İkizler bizi yoruyor ya. Vallahi öyle demiş. Yok. Aynen, ikizler burcu yoruyor ya.

güzel bir şarkı ya. Çok iyi. Hazır mıyız? İbrahim Elden, Şarkılar Gönülden. Ayşenaz, senin burcun neydi?

Acaba boğa burçlarının şarkısı mı? Nisan ve Mayıs burcunda, Nisan ve Mayıs doğumlu olanlar burada mıyız? Acaba akrepler için de mi gelmeli bu şarkı? Acaba akrebin en çok anlaştığı burç Kova yükselen Oğlak mı? Acaba aslanların en çok anlaştığı burç Kova yükselen Oğlak mı? Ya İbo tüm burçlarla anlaşıyor, tamam ya. Ya biraz sohbet edelim dedik. Arkadaşlar günün şarkısını Ayşe Naz, hadi günün şarkısını bırak bakalım. Bir akrep olarak güne nasıl bir şarkı bırakacak bakalım. Aslanlar siz de bir güne bir şarkı bırakın. Boğalar da bıraksın mesela, sevgili Canan ve sevgili Gamze. Onlar da İzmir'de bizim Hülya Hanım'ın çok kıymetli. Hülya Hanım çok içten doğal bir insan ya. Hülya Hanım kimler geliyor şimdi? Antalya ekibimiz hazır mı? Baksana ben de hemen organizasyona dahil oldum. Antalya! 30-31 Ekim, 1 Kasım tarihler arasında. Acaba ben Hülya Hanım'la Herbalife'ın kampına mı gidiyorum? Acaba ben orada sağlıklı beslenmenin dışında biraz kendimi mi şımartmalıyım? Günaydın kanka, hayırlı sabahlar diyor Şenol abim. Ne yapıyorsun? İyi çalışmalar paşam. Şenol abi seviliyorsun ya. Aslanların anlaşamadığı burç yok ki demiş. Doğru. İbrahim'cim ben aşırı mutlu oluyorum. Bak bugün kendimi ayırdım ve seni dinlemek için keyif alıyorum demiş Buket. Avukat Buket. Teşekkürler güzelim. Ben de akrep burcuyum demiş. Ben de en çok kovalarla anlaşırım. Nasıl bir şarkı o ya? Eskitilmiş yaz. Uyursam geçer mi? Güzel şarkı mı Ayşe Naz? Bak güveniyorum sana. Şu yazılımla ilgili bir işimiz var. Yayından sonra ara beni.

Ya çok iyi ya. Valla bugün radyoda bir mesajlar var. Kanka günaydın. Seni seviyoruz. Zehra'nın selamı var demiş. Sen de çok selam söyle. Bu zamanlar fazla gezenlere bizse veren yol. Hayat beni neden yoruyorsun? Madem... Dram diyor hocam, hiç neşenizi kaçırmayalım. Sen... Ya dram şarkılarını niye bize yolluyorsun? Aşenaz. Allah'ım ya, çık şu moddan diyoruz. Yeni bir moda geç. Allah Allah. Daha pozitif bir ruh halin olsun. Daha mutlu ol. Vallahi yoksa seni Dilay Hoca'nın yanına yollarım ha. Dilay Dinçer'e. Klinik psikoloğumuz da var bak. Şu depresif moddan bir çık, hemen pozitif moda geç. Şenol abi yine harikalar yaratıyorsun ya. Yine neleri boyuyorsun ya. Şenol abi işini bulmuş ya. Teşekkürler. Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nden günaydın diyorum İbo'cum. Benim dükkanıma da gelir misin? Gelirim tabii ki. Konumu at bana. Ya da Instagram'dan yaz, çünkü ben radyodan gelen mesajları numarayı, ilgi bilgilerinizin hepsi sizin istediğiniz şekilde alıyorum. Ama Instagram'dan İbrahim Elden TV. Oradan göz atın lütfen. Semiha Hanım çok teşekkürler ya. İbo'cum baruthaneye gidiyor muyuz demiş. Aa, çok severim ya. Kamp sandalyelerini alacaksın böyle. Aa, çekirdeğini alacaksın. Vallahi yapalım ya. O kadar ihtiyacım var ki anlatamam. Cumartesiye kadar toparlanacağım hocam, söz diyor. Kızım cumartesiye kadar çok var daha. Acaba akrebin enerjisi hiç mi yok? Şimdi bakalım hemen. Artı 43-660-130-19-79. Evet arkadaşlar, haritalardan radyomuz nerelerde dinleniyor? Ekran önüme çıktı. İşte bunu seviyorum ya. Evet arkadaşlarımız anlık olarak güncelliyor şu anda. Radyomuz nerelerde dinleniyor? İşte harita önümde. Hatta haritayı da paylaşayım ben şöyle kendimde. Bir saniye.

0: Evet, Avusturya birinci sırada haritada. Avusturya radyomuzun en yoğun, en çok dinlenen ülkesi. İkinci sırada Almanya. Evet, harita resmen önümde sıralamayla beraber. Hollanda geliyor sırada. Ülke bazlı Belçika, Fransa, İtalya, İspanya, genel olarak dinleyicilerimizden İngiltere, diğer bölgeden sıralamaya bakıyorum. Liechtenstein falan, Macaristan güzel. Abi çok iyi ya. İsveç. İsveç de ilk onda. Sırasıyla diğer ülkelerde art arda geliyor. Bu bizi çok heyecanlandırdı. Evet. Türkiye'ye bakalım. Türkiye haritamızda da en çok İstanbul. İkinci sırada Ankara, İzmir, sırasıyla Bursa, Antalya. Dinleyici oranlarımızın en yoğun olduğu bölgeler haritasında. Teşekkürlerimiz ile Trabzon da ilk onda. Güzel. Kayseri var, çok ilginç. Nevşehir var. Manisa var. Oo. Kastamonu var, ne güzel ya. Abi bu güncelleme çok iyi ya, bu haritalandırma. Adamlar yazılımı yapmış abi. Şarkıyı paylaşmak istiyorum sizinle. Kısa bir mola vereyim ben de. Hadi akreplere gelsin bu şarkı. Bu arada İstanbul Ataköy'den sevgili Mehtap günaydın. Güzel şarkı. Sana ve sevdiklerine de yollayalım. Başak burçlarına da gelsin. Ayşenaz hazır mısın?
1: Ben yanılmam, ben oyalanmam. Ben sevmedik yere.
0: Hülya Hanım'a salandım. İzmir Çiğli sevgili.
1: Kaçarsın, sen yakar.
0: Canan Hanım ve Gamze Hanım için de geliyor bu şarkımız.
1: Olay yapar.

Diyor ki Bosporus, Bosporus sorgun çok iyi ya. Bence de süper. Belki de dünyanın anlamı. Acaba İbrahim Elden Antalya'da çok mu mutlu olacak?

Harika ya. Yükselen yengeç kötü mü diyor? Oo, yükselen yengeç de güzel. Acaba yükselen yengeç daha mı iyi? Semra Sima dinliyor mu acaba? Semra Hanım bizi çok mu seviyor? Zeynep geldi. Zeynep bizim biliyorsunuz ki favorilerimizden İstanbul. Kız sen yine nereye gittin? Beyaz şortu, maviş kombini gayet güzel. Saçlar düz. Ayakkabısı da şekil. Nereye gidiyorsun Zeynep'cim böyle? İstanbul Avcılar. Ben geldim diyor. Arkadaşlar şekeri olanlar varsa ilaçlarını alsınlar. İstanbul Beylikdüzü Zeynep an itibariyle giriş yaptı. Bu seferki fotoğrafı merdivenlerden. Uzaklaş. Beyaz bir şort, mavi bir... Ne diyorlar bunu artık? Gömlek değil de garip bir şey. Seni düş. Tatlış bir örgülü bir saç. Kafayı yaktım. Hala 20'sinde hala iyiyim demiş. Güzel. Kafasına battım, çektim 70'liği. Acaba sen Pindirix mi içtin bugün? Pindirix Viyana'da tüm Türk marketlerinde. Sıfır şeker, sıfır kalori.

Evet, son veda selfie'leri geliyor Zeynep'ten geldi. Buket'ten de bir veda selfie'si gelmiş. İbo'cum bugün harikaydın diyor. Çok teşekkürler. Sadece bugün mü? Dün kötü müydüm? Özlem çok sağ ol. Harikasınız ya. Sağ ol Salih abim. Kendine çok iyi bak İbo'cum. Yarın görüşürüz demiş. Aynen, yarın görüşürüz. Evet, Anka Premium Event sevgili Bircan ve tüm arkadaşlarına, sevgili Figen'e, Çiğdem'e ve Fatma'ya çok teşekkürler. Nuray ablamız, Southside Piercing, iyi ki varsın güzelim. Bizim her zaman yanımızda bu güzel insanlar. Murat abimiz, paşam. Ayşenaz, hadi hazırlığını yap, güzel bir enerjik güne başla. Benim dublaj okulundan kıymetli arkadaşımız. Şenol abi, seviliyorsun. 23. Viyana, burada mıyız? Okullarına. Her şey eskide kaldı bir çift lafınla. İsveç'ten Alisa. Bunca laftan sonra yalanın. Stockholm, hazır mısın Stockholm? Zaten konuşma. İki kişilikmiş, herkes bilir. Zeynep kalpler atmış bana. Teşekkürler Zeynep.

Az önce son shake'imi de içtim ya. Bitti artık valla. Artık Hülya başlayalım bir an önce. Nasıl da biz çok güldük iki gecelik adına. Acaba boğa burçları çok mu yemek yiyor? Boğa burçları iki tane şeyi çok sever diyor. Kadriye çok sağ ol. Sevgili Zekai hoş geldin. O da harika bir fotoğraf atmış arabasından. Süpersiniz. Yollarda dinleyenleri bir alkış. Avusturya'da Viyana FM, Kuzey Kıbrıs'ta Joy FM. Kuzey Kıbrıs'ta Kıbrıs Türk FM, Yunanistan'da Joy FM, bizleri dinleyen ortak yayında Adana'da Meşk, Ankara'da Aşk, Bolu'da Yankı, İstanbul Yalova ve Bursa'da Çınar ailelerine çok teşekkürler.

yalanını. Genel olarak tatil planı Temmuz ve Ağustos'ta olan dinleyicilerimiz, benim tatil planım hep Eylül'de oluyor. Ya çünkü ben aşırı sıcakları çok sevmiyorum. Yani Temmuz ve Ağustos sıcakları, çünkü işte Kıbrıs yanıyor. Mersin'e gitsem 50 derece. Alırsın. Ondan sonra cıma. Ne bileyim abi. Yalanını al da artık sus zaten. Konu Antalya'ya gitsem aynı, çok sıcak. İzmir'e gitsem sıcak. Yani o yüzden biz Kıbrıs'ta aşırı derecede çok nem var. Bu saatlerde mesela hayatta dışarı çıkılmaz. Akşam 5'ten sonra çıkıyoruz. O yüzden yapacağımız tek şey güzel zaman geçirmek. Son şarkıyı kime yollayalım? Hadi bakalım, kova burçları burada mı? Kova yükselen oğlak. Benim de ay burcum akrep ya. Tüh ya. Diyor ki akreplerin üstüne tanımam. Sevinç, hoş geldin. Acaba akrep yükselen yayların şarkısı mı? Yükselen yengeçler de iyidir demiş. Evet.

Karasu burada mıyız? Yanına yanına. Sen en iyisi Karasu'ya gel diyor. Acaba çok. Karasu'ya mı gitmeliyim Semra Sima'nın yanına? Yakışırız ama çok çok. Yanına yanına, yanına. Al beni yanına. Yanına. Yakışırız ama çok çok. Yanına yanına. Abi çok iyi şarkı ya.

Kıymetli dinleyenlerimiz, son şarkılarımız artık. Semra Sima, Yeter. Çok güzel bir şarkı. Acaba Karasu'ya mı gitmeliyiz? Artık anlasam.

Artık benim için gitme zamanı. Aa, iki şarkım vardı ya. Dur bir saniye. Semra Sima, çok güzel ya. Gerçekten çok başarılı bulduğum bir isim. Oyuncumuz ve televizyoncumuz, sunucu ve sanatçımız, çok değerli bir isim. İyi ki varsın Semra Sima. Anıl Alan, Ferdi Anıl Yakın düeti. Anıl'ın biliyorsunuz ki her projesi çok başka. Programın ilk dakikalarında paylaştık. Bir kez daha yayınımıza verelim şarkıyı. Üzülme ve şarkının ikinci hareketli ve remix versiyonu da Ağustos ayında sevenleriyle buluşacak. Şarkı tüm dijital platformlarda. Anıl Alan Instagram sayfasına göz atın. Anıl Alan Müzik takip alın. YouTube'dan da Anıl Alan Müzik, yine YouTube kanalından da takip alabilirsiniz. Teşekkürler. Bu şarkının hemen ardından veda şarkımız da yine çok ünlü, çok sevdiğim bir arkadaşımın projesi. Az sonra buradayız.

Benim çok sevdiğim, çok kıymetli arkadaşım, sevgili Ayhan abim, DJ Ayhan, hazır mısın? Ne kadar güzel bir şarkı ya, valla. Bu şarkıyı hatta kendisine de paylaşacağım, bir kaydedelim.

Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Sizi çok seviyorum. Pindirix'e çok teşekkürler. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bin Tat Süpermarketlerine çok teşekkürler. Kıymetli dinleyenlerimiz, sponsorlarımıza teşekkür ettikten sonra son şarkımızı da benim çok kıymetli koç Hülya Hanım, sevgili güzel dostlarına, aa çok güzel ya, 60 kişi, toplamda 500 kişi mi? Hülya Hanım çok eğleniriz o zaman ya. Acaba 29 Ekim etkinliğimin hemen sonrasında gece uyumadan İstanbul'a gelir gelmez 30-31 Ekim ve 1 Kasım'da Antalya'da mı olmalıyım? Yine aynı. Ama ben onun öncesinde de bir Antalya yapacağım ya. Sensiz, gözüm yok. Benim çok sevgili dostum Antalya'da yeni görevine geldi, başsavcı. Benim Mesut'um orada, onu bir göreyim. Ondan sonracığıma bir 3 günlüğüne bir Antalya'ya geleceğim. Gençler, Antalya. Hadi gel yapma ne olur. Hadi sizi seviyorum. Sarılalım birbirimize, uzaktan temas yok. Okey, parfümümüz de güzel. Şıkır şıkır. Çünkü çok sıcak o yüzden. Hadi gel.

Ya çok iyi ya, siz gelir gelmez başlayacağız demiş. Süpersiniz valla. Bir şey söyleyeyim mi? Dünyanın en güzel duygusu mutlu olmak. Bugün mutlu olduysanız ne mutlu bana. Kıymetli dinleyenlerimiz, yarın Türkiye saatiyle tam 10'da tekrar buluşmak dileğiyle. Çok öpüyorum hepinizi. Sevgiyle kalın, sağlığınızı koruyun. Düzenli beslenin. Bak bu konuda çok önemli koçlarımız var. Mesela Hülya onlardan biri. İzmir Çiğli'de. Hazır mısın Hülya? Hülya Hanım burada mıyız? Tabii ben diyorum ya her zaman işte çok eskilerden bazı sağlıklı besinleri korumak lazım. Bu arada Hülya Hanım'ı sayfamda paylaştım. Instagram'dan İbrahim Elden TV. İbrahim Elden TV'ye girin. Hikayemde sayfası var. Detay.

Ali bilgilere ulaşabilirsiniz. Hatta bir 10 kişiye demişsiniz. Ya ben geleyim kahvaltıya ya. Boş ver ben. Ben geleyim yeter. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hayat çok kısa. Tadını çıkartın. Yeni insanlarla tanışın. Mutlu olun. Anı yaşayın. Gülümsemenizi arttırın. Hayat bitiyor arkadaşlar ya. Şu oldu, bu oldu, bilmem ne. Bakın keyfinize.

0: Viyana. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber.
1: Avusturya'da sığınma başvuruları %44 azaldı. Avusturya'da sığınma başvurularındaki düşüş sürüyor. İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre yılın ilk 6 ayında 4.903 kişi sığınma başvurusunda bulundu. Bu sayı geçen yılın aynı dönemine göre %44 daha düşük gerçekleşti. Bakanlık başvuru sayısının son 23 yılın en düşük seviyesine indiğini açıkladı. Ayrıca aile birleşimi kapsamında Haziran sonuna kadar ülkeye sadece 48 kişinin giriş yaptığı bildirildi. Avusturya'da akaryakıt fiyatları yeniden yükselişe geçti. Başkent Viyana'daki bazı benzin istasyonlarında dizelin litre fiyatı 2 euronun üzerine çıktı. Son günlerde hem dizel hem de benzinde görülen fiyat artışlarının yaz tatili nedeniyle yükselen talep ve uluslararası petrol fiyatlarındaki artıştan kaynaklandığı belirtiliyor. Gurbetçilerin karayoluyla Türkiye seyahatleri devam ediyor. Avrupa'da yaşayan gurbetçilerin yaz tatili için Türkiye'ye dönüşü hız kesmeden devam ediyor. Yetkililerin açıklamasına göre 22 Haziran'la 15 Temmuz 2026 tarihleri arasında Kapıkule sınır kapısından toplam 1 milyon 130 bin yolcu Türkiye'ye giriş yaptı. Hitler'in doğduğu ev polis merkezine dönüştürüldü. Avusturya'nın Braunau am Inn kentinde bulunan ve Adolf Hitler'in doğduğu ev olarak bilinen bina, yaklaşık 20 milyon avroya mal olan kapsamlı yenileme çalışmalarının ardından polis merkezi olarak hizmete açıldı. Projenin amacı binanın neonazi gruplar için ziyaret noktası olmasını önlemek olduğu belirtildi. Bina uzun süren hukuki sürecin ardından 2017 yılında kamulaştırılarak devlet mülkiyetine geçmişti. Yabancı öğrenci sayısı yerli öğrencileri geçti. Avusturya üniversitelerinde eğitim alan yabancı öğrencilerin sayısı hızla artıyor. Geçtiğimiz akademik yılda üniversitelere 31.187 yabancı öğrenci kayıt yaptırırken, Avusturya vatandaşı yeni öğrencilerin sayısı 20.484'te kaldı. Böylece yabancı birinci sınıf öğrencilerinin sayısı yerli öğrencileri geride bıraktı. Avusturya'da 13,6 milyon araç park yeri bulunuyor. Graz Teknik Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre Avusturya genelinde araçlar için yaklaşık 13,6 milyon park yeri bulunuyor. Bu park alanlarının toplamda 31.700 hektarlık bir alanı kapladığı belirtildi. Sınır dışı edilen sığınmacıların sayısı yeni başvuruları geçti. Avusturya'da 2026'nın ilk yarısında sınır dışı edilen kişi sayısı ilk kez sığınma başvurularının üzerine çıktı. İçişleri Bakanlığı verilerine göre 2026 Ocak-Haziran döneminde yaklaşık 6.000 kişi sınır dışı edilirken 5.900 civarında yeni sığınma başvurusu yapıldı. Böylece son 20 yılın ilk kez sınır dışı sayısı başvuruları geride bıraktı. ÜAMTC'den tatilcilere yoğunluk trafik uyarısı. Yaz tatili trafiğinin artmasıyla birlikte ÖAMTC hafta sonu güney yönündeki otoyollarda uzun araç kuyrukları oluşabileceği uyarısında bulundu. Özellikle İtalya, Hırvatistan ve Macaristan yönünde yoğunluk bekleniyor. A2, A9, A10, A11, A12 ve A13 otoyollarıyla Birenler Geçidi, Tahuern ve Karavenkent tünellerinde bekleme sürelerinin uzayabileceği belirtildi. Viyana'da komşu kavgası kanlı bitti. Viyana'nın 10. bölgesinde iki komşu arasında çıkan kavga hastanede son buldu. Gürültü nedeniyle başlayan tartışmada 55 yaşındaki adam ayakkabı çekeceğiyle komşusunu kolundan yaraladı. 61 yaşındaki adamsa halter plakasını fırlatarak karşı tarafı başından yaraladı. Yaralı hastaneye kaldırılırken her iki kişi hakkında işlem başlatıldı. Viyana'da güneşli bir hava olacak. Viyana ve çevresinde bugün güneşli bir hava bekleniyor. Hava sıcaklığı gece 15, gündüz ise 25 dereceye kadar yükselecek. Trabzonspor Avusturya'da 3 hazırlık maçı oynayacak. Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürecek olan Trabzonspor, kamp döneminde 2 hazırlık maçına çıkacak. Bordo Mavililer 26 Temmuz'da Alman ekibi Frankfurt'la, 30 Temmuz'da ise Katar temsilcisi El Saad ve 2 Ağustos'ta Udinese ile karşı karşıya gelecek. Trabzonspor 23 Temmuz 2 Ağustos tarihleri arasında Avusturya'nın Schladming bölgesinde kamp yaparak yeni sezon hazırlıklarını tamamlayacak. Başakşehir turu deplasmana bıraktı. UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Başakşehir Futbol Kulübü İstanbul'da Finlandiya'nın Inter Turku ekibiyle 1-1 berabere kaldı. Galatasaray'ın Avusturya'daki hazırlık maçlarının biletleri satışta. Galatasaray'ın Avusturya kampında oynayacağı hazırlık maçlarının biletleri satışa çıktı. Sarı Kırmızılı ekip 24 Temmuz'da Monza, 27 Temmuz'da ise Venezia ile karşı karşıya gelecek. Biletler maçların resmi satış platformları üzerinden taraftarların erişimine açıldı. Galatasaray 23-29 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Windischgarten bölgesinde kamp yaparak yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.
0: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu.
2: Viyana FM Haber. Sıla esintisi. Viyana FM. Gurbette.

Bugün de bir arada olmayı başardık. Keyfe Keder kavşağındasınız. Viyana FM kavşağıydı. Adını mı değiştirdin? Yo. Ne bileyim, öyle çıktı. Efendim, Viyana FM kavşağındasınız. Keyfe Keder programındasınız. Ben Özlem Ayran ve siz değerli yol arkadaşlarım. Radyolarınızın başına hoş geldiniz.

Evet, güzel bir program olsun, güzel bir yolculuk olsun. 2-2,5 saat kadar birlikteyiz. Muhabbetin dibine kadar vuralım. Perşembeyi böyle ne yapalım, sallayalım. Günlerden Perşembe, bak günü şaşırmadığıma göre bazı şeyler yolunda gidiyor. Efendim 23 Temmuz 2026'yı gösteriyor takvim yaprağımız. Tamer'in mesajından okuyorum bunu da. Artık şaşırmak yok. Takvim yapraklarını şaşırmak yok. Ve günleri şaşırmak yok. Günlerden Perşembe, bugün şahane bir program diliyorum hepimize. Ve bir hayalim daha var. Böyle herkes çok şahane mesajlar yazsın istiyorum. Konumuz var bugün. Biraz zor bir konu. Biraz kritik bir konu.

0: Ve tabii ki programlarımızın sponsorlarına buradan teşekkür edelim. Hemen teşekküre başlarken şöyle hemen Pindrinks'imden böyle hazırlıyorum. Şöyle bir bardak koyayım buz gibi ısınmadan. Efendim 22. Viyana'da, 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket'e çok teşekkür ediyorum. Bol bereketli, bol hareketli, bol müşterili günleri olsun inşallah. O kadar çok müşterisi olsun ki bizi bırakmasın. Bu programların size ulaşmasını sağlayan sponsorlarımız, çünkü biliyorsunuz artık destek kuvvetlerimiz. Evet, 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket'e kocaman kocaman teşekkür ediyorum ve hemen bir yudumalıyım. Şu sıcak havalarda yol arkadaşım, o da benim yol arkadaşım. %100 yerli ulusal içeceğimiz, sıfır şeker diyoruz, katkısız diyoruz, sağlıklı içeceğimiz Pindrinks'e de çok teşekkür ediyorum ve Viyana FM'e teşekkür ediyorum. Reklam.
1: Viyana'da alışveriş artık sadece ihtiyaç değil, bir keyif.
2: 22. bölgede yer alan Nova Süpermarket'te her hafta sizi bekleyen muhteşem indirimler ve kaçırılmayacak fırsatlar var.
1: Günlük taze et, tavuk ve balık ürünlerinden, dalından yeni kopmuş sebze ve meyvelere, kuru gıdadan bakliyata, dondurulmuş ürünlerden temizlik malzemelerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında.
2: Kaliteden ödün vermeden, bütçenizi yormayan alışverişin adresi belli. Nova Süpermarket. Adres: Donaufelder Strasse, 177A, 22. Viyana.
1: Fırsatları kaçırmayın, bu hafta uğramadan geçmeyin.
2: Nova Süpermarket.
0: Pindrinks.
3: Hayat enerjisini bazen bir melodide, bazen de bir yudumda bulur insan. Pindrinks katkısız, sıfır şeker, tamamen sağlıklı ve %100 yerli içecekleriyle fark yaratıyor. Her yudumda doğallık, her damlada tazelik sunuyor. Pindrinks sadece bir içecek değil, günün ritmini belirleyen doğal bir enerji kaynağı. Modern yaşamın hızlı temposunda bile doğallıktan vazgeçmeyenlerin markası. Pindrinks, bilinçli bir tercih. Gün boyu tazelik, enerji ve sağlık arayanlar için Pindrinks, hayatın doğallığını yudumlatıyor. Teşekkürler Pindrinks, enerjimizi yüksek tutan en tatlı destekçimiz oldun. Teşekkürler Pindrinks, enerjimizi yüksek tutan en tatlı destekçimiz oldun.
0: Sponsorlarımıza da teşekkür ettikten sonra artı 43, 660, 130, 19, 79. Niye böyle yavaş yavaş söyledim? Kaçırıyormuş dinleyicilerimiz. O yüzden yazamıyorlarmış. Ya. Bir söz olur umut. Artı 43, 660, 130, 19, 79 WhatsApp mesaj hattımız. O güzel, o sıcacık mesajlarınızı heyecanla, merakla bugün de bekliyorum. Efendim, şimdi mesaj hattımızı ben söylerken kaçıranlar için. Efendim, uygulamadan dinliyorsanız orada zaten WhatsApp'ın simgesi var. O simgeye tıklayarak yazabilirsiniz. Bunun dışında web sitemize girdiğiniz zaman da orada yine WhatsApp'ın simgesi var. Yani her şekilde yazmak isteyen yazar arkadaşlar. Mesele istemek. İstemek. Evet, kimlerin mesajlarını görüyorum? Tamer'in mesajını görüyorum. Ispartalı Ayşe'nin mesajını görüyorum. Sevgili Günay bizlerle birlikte, Suat bizlerle birlikte, selam abla, sıcak bir günden demiş Suat. Valla bir şey söyleyeyim mi? Eşitlendik. Çünkü Türkiye'de çok sıcak, benim evim hariç, özellikle stüdyom hariç, her yer çok sıcak. Dün dışarıda işlerim vardı, koştur koştur. Aman Allah'ım dedim ya, ne kadar sıcakmış dışarısı. O yüzden eşit şartlarda sayılırız, ben hariç. Efendim, İngiltere'den sevgili Cevat bizlerle birlikte. İngiltere'ye sevgiler, selamlar göndermiş olayım. Merhaba İngiltere'den Özlem abla, nasılsın? Çok iyiyim, çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum sana demişsin. Çok sağ olasın. İyi çalışmalar ve iyi dinlemeler Cevatçım. Ve Esin, ne kadar özledim ya. Birlikte miyiz bugün? Aa, birlikteyiz. Oho, çok iyi. Hello ablacığım, selamlar herkese. Bugün evdeyim. Sizinleyim. Sen neyim, vallahi çok sevindim.

0: Demiyorlar, çabalıyorlar ama üzemiyorlar. Yıkılmadık şükür ezemiyorlar. Bizim tarzımız farkımız dedik. Özemiyorlar ama çözemiyorlar.
1: Bir de oynuyor, bir dakika. Ay, hepinizin görmesini çok isterdim.
0: Red Bull içiyor Aslan teyze.
1: Tamam, ben de Pindering seçiyorum. Raşit kardeş.
2: Tütün maddem bitti. O yüzden şu an içemiyorum.
1: Yazık.
2: Ne kadar moralim bozuk var ya.
1: Yazık. Yazık. Çok iyi değil miydi ya? Ya çok iyi değil miydi? Yok artık. Raşit, bir şey söyleyeceğim. Böyle bir profil açsan ve bu tarz videolar yapsan vallahi viral olursun. Meşhur olursun. O kadar söyleyeyim sana.
3: Aynı göğün altında aynı yolda.
1: Ya ilerleyen dakikalarda ben Raşit'in bu videosunu tekrar vereceğim. Çünkü gerçekten çok güzel. Bir de ne güzel oynuyor, bir görseniz. Vallahi ya. Yazık. Tütün maddesi kalmamış. Vah vah vah. Çok üzüldüm. Fransa'ya sevgiler, selamlar. Günaycığım, merhaba. İyi yayınlar ablam, hoş geldin. Nasılsın? Çok iyiyim. Güzel bir gün akşam dilerim. Herkese selam olsun. Sıradaki eser Tamer Bey'e gelsin sevgiler. Benden de sana sev. Benden de. O nasıl bir şey Özlem Ayran? Benden de. Benden de sana sevgiler, selamlar. Öpüyorum seni. Vallahi Esin, Raşit ne yiyor ne içiyor bilmiyorum. Vallahi çok güzeldi. Ben de şaşkınım. Oh, keyfi bol olsun Raşit. Sesi de pek güzel ama vallahi güzel söylüyor ha. Yayından önce coşmuş. Gerçekten de. Alemsin Raşit. Evet, Tamer'in mesajını ve Ayşe'nin mesajını böyle sona bıraktım. Tabii onun, bunların, şunların, bu eylemin bir sebebi elbette var. Ama şu şarkıya bir kulak verelim mi? Çok kasıyoruz be bu hayatta. Çok kasıyoruz. O niye böyle dedi? Bu niye böyle yaptı? Şöyle yapmak zorundayım. Böyle oturmak zorundayım. Şöyle giyinmek zorundayım. Aman fazla gülmemem lazım. Ay, oraya gitmem lazım. O ortamda bulunmam lazım. Davet etmiş, gitmem lazım. Davete icabet lazım. Ne çok var mecburiyetlerimiz. Ne çok var.

Evet efendim, gerçekten de bu hayatta galiba bizi en çok yoran mecburiyetlerimiz. Yani istemeden yaptığımız ama yapmak zorunda olduğumuz her ne varsa hayatımızda. He, biraz düşünün bakayım neler var. Ve Almanya'ya sevgiler, selamlar. Tamer'cim merhaba, merhaba, merhaba. Herkese selamlar, hoş geldin. Biricik Ayran abla, nasılsın? Çok iyiyim. Ne arıyorsun diye sormamışsın. Bir eksiklik oldu hayatımda. Sıradaki eser, bak gülmüş o. Yani nasılsın ardından kahkahayı patlatmış. O da farkında. Ay çok alışmışım nöryona.

0: Sıradaki eser gönlümün sultanı Günay Hanım'a gelsin, saygılar. Ve günün sözü. İşte bu yüzden birazcık kısa mesajları öne alıyorum. Çünkü genellikle günün sözü üzerine biraz konuşasım geliyor. Bilmem ki neden. Evet efendim, çünkü değirmen, bak noktalarla başlamış. Demek ki olayın bir başı var. Artık anlıyorum. Nokta nokta nokta nokta. Çünkü değirmen yalnızca içine konulanları öğütür. Kader de ancak yüreğinde taşıdığın niyetleri şekillendirir. Kalbinde umut yoksa yolunda bereket de olmaz. Yol ver öfken yorulsun sonra. Ne güzel değil mi? Gerçekten de metafor çok iyi. Değirmen ve öğütülmek. Çok çok şahane. Yüreğinize ne koyarsanız öğütülecek olan odur. Bugün geldiğimizde, yani bugüne geldiğimizde hakikaten de ne kadar çok kötü şeylere takılıyoruz. Olmayanlara, olmayacaklara ve birazcık da bu arada bunlara takılırken farkına varmadan umudumuz böyle birazcık aşağılara doğru iniyor. Umut tamamen bitmez. Umut bitti mi hayatı biter. Ama aşağı inmesi bile iyi bir şey değil. İnsanı bambaşka yerlere sevk edebilir. Bambaşka kuyuların içine atabilir. Öğüteceğiniz şeyler, kalbinize koyduğunuz şeyler, zihninizden geçenler ve düşünceleriniz gerçekten önemli. Ben hep söylüyorum. Düşünceleriniz, niyetleriniz, yola çıkış sebepleriniz, yaptığınız işe kattıklarınız, hepsi ama hepsi aslında değirmene koyduğunuz öğütülecek olanlar. Teşekkür ediyorum. Kendi kaleminden'miş Tamer'in. Valla çok güzeldi. Saygılar demiş. Şimdi olayın başı da gelecek. Muhtemelen gelecek. Ve sevgili neredesin? Ispatalı Ayşe. Woohoo! Özlem Ayran'la keyfik eder zamanı başlasın. Perşembe günü yorgunluğu olabilir ama Viyana FM açılınca enerji geri gelir. Hele Özlem'in o tatlı sesi. Ay teşekkür ederim. Arada mırıldandığı şarkılar, kahve bile ben bu kadar uyandırmıyorum diye kıskanır. Gerçekten. Ve çalışmak mecburiyet. Şimdi mecburiyetleri ikiye ayıracağız arkadaşlar. Baştan söyleyeyim. Çok güzel bir program olacak. Bugün biraz mecburiyetler hakkında konuşacağız. Hepimiz için sıkıntı. Benim bu düğüne gitmem lazım, mecburum. Niye mecbursun? Benim de evlenecek bir çocuğum var. Ben gitmezsem o da bana gelmez. Bir şey de takmak zorundayım. Ben takmazsam o da bana takmaz. En komik mecburiyet. Bana göre. Mecburen işe gitmek mecburen. Evet, listemizde var. Viyana FM dinlemek de, yoksa zaman geçmez bu Hollandalıların içinde. Hollandalıların neyi var? Niye ki Ayşe'cim? Sen bir de Rusya'ya git, Ruslarla birlikte yaşa bakalım ne oluyor. Efendim bir tekne gezisine katıldım. Köyceğiz'den bindik, İstuzu plajına doğru yol aldık. Teknede sadece Türk ben varım. Hepsi Rus. Komple tekne Rus. Hayatımda bu kadar soğuk, bu kadar asık suratlı insanı bir arada görmemiştim. Abi tekne turuna çıkmışsın, azıcık eğlensene. Bak Türkler çıkıyorlar, göbek atıyorlar tekne turunda. Sen ne ya, ne? Derdin ne bu kadar asık suratlısın? Neyse efendim, Ruslardan biri radyoyu dinliyorsa vay halimize diyorum. Belki o istisnadır canım. Bizi dinliyorsa istisna olma ihtimali çok yüksek. Şükran bizlerle birlikte. Kucak dolusu selamlar, sevgiler Özlem Ayral. Teşekkür ediyorum Şükrancığım. Hoş geldin. Çok öpüyorum seni. Ve Elaziz'den Nazlı. Canım Özlem'im, merhaba. Hoş geldin, sefa getirdin güzel papatyam. Merhaba, merhaba. Elazığ'dan kucaklar dolusu sevgiler, selamlar. Öpücükler yolluyorum. Kolay gelsin canım. Çok teşekkür ediyorum. İyi dinlemeler Nazlıcığım. Ve şöyle devam ediyoruz. Oo, Fırtına Mehmet neredesin? Bir de bakıyorum şimdi Fırtına Mehmet'in hikayelerine falan. Çalışıyor, dinleyemiyor radyoyu diye düşünüyorum. Aa, vatandaş dere kenarlarında falan yürüyor yani bildiğiniz. Hollanda'ya sevgiler, selamlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sesiniz, enerjimiz, neşemiz. Evet. Fırtına Mehmet online. Teknik ekip hazır. Keyfe kederin keyfini yaşamaya başlayalım. Başladık. Gönderin yeni konulara en sıcak muhabbetleri, sohbetin tadını birlikte çıkaralım. Öyle olacak inşallah. Hoş geldin. Korkma. Ve klasik sloganı, aşk her zaman vardır. Dün de vardı, bugün de var, yarın da olacak. Ya bu slogan hiç bana uygun değil. Aşk hiçbir zaman yoktu, dün de yoktu, bugün de yok, yarın da olmayacak. Tamam, ne kadar aşka karşı bir kadınım. Paraya karşıyım, aşka karşıyım. Mandıra filozofu geldi aklıma. 10 kere izlemişimdir herhalde. Efendim, sonra gülmüş. Kendi söylediğine kendi de gülmüş Mehmet. Bak, yani aşk her zaman vardır'ın altına bir kahkaha atmış. Bilmiyorum artık orada o ne diyorsa, içi ne diyorsa. Viyana FM ailesine ve tüm değerli dinleyicilerine Hollanda'dan gönül dolusu selamlar gönderiyorum. Aldık selamını ve yanlış tekneye binmişsin. Yok be, tekne doğruydu. Vallahi Mehmet, tekne doğruydu ama hepsi Rus'tu. Yani şaşırtıcı bir şey gerçekten. Raşit namaza gitmiş, inşallah benim için de dua ediyordur. Sonra geri katılacakmış. Tamam Raşit, Allah kabul etsin. İstanbul'dan sevgili Arda bizlerle. Merhaba abla, iyi yayınlar, ben geldim. Hoş geldin, nasılsın bugün? Bugün nasılsın? Sen de hoş geldin, hoş gördüm, hoş buldum. Ben yenildim valla, başladım yine ilaca. Baş edemiyoruz ilaçsız, boşver ya. Nasıl rahatsan öyle devam et. Valla nasıl iyi geliyorsa öyle devam et. Takılma. Bazen bazı şeylere mecburuz. Bugün mecburiyetleri konuşacağız ya. Ama hiç sevmediğim şeylerdir mecburiyetler. Ama bazıları mecbur. Ve şu şarkıyı bir dinleyelim. Aa, bir dakika, şarkıyı dinlemeden önce Tamer'in mesajına geri döneceğim de şöyle bir okunmadı olarak işaretleyeyim. Vallahi şöyle bir nefes aldım. Ya dün ben Erdant'ı babamı arayacaktım. Babaları aramak niye hep unutulur acaba? Vallahi unuttum ama çok koşturuluydu. Biraz da programdan sonra size hissettirmedim de biraz böyle tuhaf bir havam vardı. Böyle garip, hani keyifsiz değilim, keyifli değilim, ne olduğunu anlayamıyorum falan. Oluyordur sizde de. Oluyordur diye düşünüyorum. Selamun aleyküm, iyi yayınlar kızım, hayırlı günler, herkese selamlar. Davay, davay, davay.
1: Hayırdır Fırtına Mehmet, kendini vurdun dağlara, taşlara, derelere, tepelere. Hayırdır. Ne derdin var? Çare bulabilirsek çare bulalım. Derdini söylemeyen derman bulamaz.
0: O spor yapıyor ya. Spor, spor. Bizim yapmadığımızı yapıyor yani. Erdatlı babacığım, hoş geldin. Burada ne var ya?
2: Ablacığım, Rusya'daki insanlar neden soğuk? Çünkü hava soğuk. Soğuk olan yerde insanların içi soğuk oluyor yani. İster istemez.
0: Çok fena oluyor.
2: Bir Rusya'daki insanların mesela aynı kareye koyamayız. Mesela ben Ege'de geçmişte yüzerken deniz sahile. Oradaki insanların karpuzlarını bile benimle paylaşmışlıkları var ya. Tanımıyorlar, karpuz kestiler, yakınlarındayım diye karpuzların yarısını bana vermişlerdi. O kadar çok mutlu olmuştum ki. Ya benim yurdum insanı ya, benim yurdum insanı.
0: Yurdun insanı.
2: Geçen yıl benim yeğenler otel ayarlamıştı, onlara bırakmıştım. Ya biraz işte lüks bir otelde. Asla bir daha öyle bir otele gitmem dedim. Çünkü hep yabancı vardı, hiç Türk yoktu. diskosuna gittik. Hep yabancı müzik dıngırdıyor. Ya ben
0: Dıngır
2: istiyorum el gitarı oynayayım, şöyle bir halay çekeyim. Yok. Dedim ki bu yıl kesinlikle öyle bir otele asla gitmem.
0: diyor. Diyorsun.
2: Ablacığım, Mandıra Filozofunu biz izledikten sonra Mehmet beni yılda 3 defa izne gönderdi. Ondan öncesi o kadar gidemiyordum. O film benim dönüm noktamdı.
0: On defa
2: Hani adam
0: izlemişim
2: diyor
0: işte.
2: ya, ya işte belki senin kaç yıl ömrün var? Diyelim ki 20 yıl. 20 yılda 20 defa tatile gideceksin. Çok az be kardeş demişti ya.
0: Evet. Aynen. Valla Ayşe'cim, ne diyeyim ya? Mandıra filozofundaki felsefeyi yakalamak çok zor bu devirde be. Valla gerçekçi olmak lazım.

Ne Aydattı babacığım? Havası havan batsın. Bu tabi fırtına Mehmet'e. Ayşe'nin havası da batsın. Lüks otel. Yabancı müzik. Ben bir şey söylemeyeyim, bana da

Ardacığım, sen kimi seviyorsun acaba? Ben o Mandıra filozofundaki hımbılı hiç sevmiyorum. Görünce ruhum çekiliyor. Yani bizim adamla ne işimiz var? Biz oradaki başka şeyin peşindeyiz. Ay, ay. Aa, havan batsın. O banaymış arkadaşlar. Neyin havası be? Moralsizliğin havası mı? Yorgunluğun havası mı? Millet 5 yıldızlı otellerin havasını atıyor. Yazık bana ya. Bana demiş havan batsın diye. Erdatlı babacığım, aşk olsun ya. Dün başka bir havadaydım demimi. Yani benim cümlemi nerelere nerelere çektin acaba? Baba az mı uyumuş? Emine Sultan yok yanında. Bence hiç uyumuyor. Eve gidecek, evi toplayacak, yemek yapacak, ortalığı toplayacak.

0: Seni seviyorum ya, daha ne? Arda, yeter mi ya bir tek beni sevmek? Ay ay ay ay. Evet, şimdi gelelim Suat'ın sesli mesajına. Şöyle bir durduralım. Suat'cığım, söz sende.
1: Evet, Isparta'lı Anşabla, sana katılıyorum. En az senede iki sefer izine gidilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü insan her gün aynı kişilere aynı işi yapmaktan gerçekten bıkıyor, bunalıyor. Sana %100 katılıyorum.
0: Yani en zor mecburiyetimiz işte bu.

0: Evet, şimdi günün sözünün bir başı vardı. Aslında ortadan başladı Tamer. Biraz üzerine konuştuk. Günün sözünün bakalım başı neymiş? Artık ben bunu merak ediyorum ya.
1: Çıktım geldim.
0: Yüreğinde sevgiye, sabra ve umuda yer açmadıkça hayat sana onların meyvesini sunmaz. Çünkü değirmen yalnızca içine konulanı öğütür. Kader de ancak yüreğinde taşıdığın niyetleri şekillendirir. Kalbinde umut yoksa yolunda bereket de olmaz.
1: Başka kalbe girmesen mi aklın kalır.
0: Çok doğru değil mi ya? Çok güzel değil mi?

Yalnız Tamer, şunu söylemeden geçemeyeceğim. Şu anda okuduğum kitabın yarısını geçtim. Bilinçaltının Gücü kitabın ismi. Her gün ismini zikrediyorum. Aranızda bu kitaba ihtiyacı olan çok insan olduğunu düşünüyorum. Tabii kitap okumayı tercih edenler için. Özellikle hayatında mesela sevgili Arda'nın panik atak rahatsızlığı var. Mesela onun okumasını çok istiyorum. İyi gelme ihtimali var. Tabii bu bir ihtimal. Bir kitabın herkese aynı etkiyi göstereceğiyle alakalı şunu söyleyebilirim. Bir kitap herkese aynı etkiyi bırakmayabilir ama yine de ben söylüyorum. Ama ben bu kitabı okurken ve her günün sözünde sanki Tamer'le birlikte okuyoruz. Tamer de uzakta okuyor bu kitabı. Kitaba dair mutlaka bir gün sözü paylaşıyor. İnanılmaz bir şey Tamer. Hiç farkında değilsin ama gerçekten de öyle. Efendim her gün söylüyorum, aklınızdan geçen, yüreğinizden geçen, düşündüğünüz, tasarladığınız tüm düşüncelerin hangileri gerçekten size zarar veriyor ve sizi geriletiyor, hangileri size iyi geliyor, bunları sık sık düşünmeniz gerekiyor. Ve beyin yapımız ya da vücudumuzun daha doğrusu fizyolojik işleyişiyle alakalı ben söylemiyorum. Bu konuda yapılan araştırmalar, uzmanlar, tıp otoriteleri hepsi söylüyorlar. Vücudunuza gönderdiğiniz emirler çok önemli. Vücudunuz ona göre bir yol çiziyor kendine. Benden söylemesi. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzeldi bugün günün sözü.

0: Keyfe Keder programını dinliyorsunuz.
1: Biyomerfa.

Evet efendim, şimdi programımızın ikinci level'ına, ikinci ayağına başlamış bulunmaktayız. İlk 40 dakikayı geride bıraktık. Sevgili Demet aramıza katılmış. Demet'ciğim merhaba. Yoldasınız değil mi? Vallahi ya. Selamun aleyküm güzellik, ben geldim. Şükür yine yeniden kavuşturana ablam. Öpüyorum seni kocaman. Sarıldım sana sımsıkı. Ben de sana sıkı sıkı sarıldım. Sesine Ankara'dan kulak veriyoruz. Evimize yaklaşık birkaç saatlik yolumuz kaldı inşallah. Allah herkese yol açıklığı versin inşallah. Ya bu kavuşma anlarını çok seviyorum biliyor musunuz? Yani hakikaten o kavuşma anının şu anda var ya, Demet inanırsın söylediğime. Böyle tam dizimin altında böyle bacaklarımın titrediğini hissediyorum. Düşüncesi bile beni çok heyecanlandırıyor. Allah böyle güzel kavuşmaları nasip eylesin inşallah. Güzel mesafeleriniz olsun. Bu arada Kapıkule nasıldı? Çok kalabalık mıydı? Orayla ilgili biraz bilgi verirsen çok sevinirim. Ve hoş geldiniz ana vatana.

Evet efendim, yaşarken aslında belki de bizi en çok yoran, en çok bizi hakikaten hayattan uzağa koparan mecburiyetlerimiz. Mesela çocukken ailemizin koyduğu mecburiyetler, sonra okula gitme mecburiyeti, o ders çalışma mecburiyeti, biraz daha büyüyoruz. Aman işte iyi bir okulda okusun, yüksek okulda okusun, oraya hazırlanma mecburiyeti, okurken sınavlara girme mecburiyeti, işte efendim okuldan sonra evlenme mecburiyeti. Bu bile bir mecburiyet bizim toplumumuzda. Ben buna çok inanmıyorum ama yine de söyleyeyim. Evlendikten sonra çoluk çocuk, onlara bakma mecburiyeti, onların karnını doyurma mecburiyeti, sonra bir takım toplumsal olayların içine girme mecburiyeti, ne bileyim efendim, bir sürü mecburiyet doğduğumuz an itibariyle başlıyor. Yaşamak bile mecburi istikamet. Peki bu kadar mecburiyetin içerisinde acaba hangisi bizim seçimimiz, hangisi zorunda mecburiyetler? Biraz bugün mecburiyetlerle ilgili konuşacağız. Tabii bu konu belki de sizin açık ve net bir şekilde yazamayacağınız bir konu. Öyle düşündüm programdan önce. Atış serbest diye başlarsanız mesajınıza, isim okumuyorum, ismi zikretmiyorum. Ben okuduktan sonra mesajınızı silme hakkına da sahipsiniz. Bu yüzden herkes rahat olsun. Elbette bazen bazı mecburiyetler var. Yazmak mecburiyetinde değilsiniz mesela. Ama ben sizi mecbur bırakıyorum çoğu zaman. Hadi bir nokta koyun, hadi bir mesaj atın. Bu bile aslında bizi zora sokan bir mecburiyet. Efendim o kadar çok mecburiyet var ki hayatın içerisinde. Belki güne başlarken bile başlayan mecburiyetlerimiz var. Arkadaş, yüzünü yıkamak mecburiyetinde misin? Değilsin ama yıkıyorsun. Ne bileyim, kahvaltı yapmak mecburiyetinde misin? Değilsin ama yapıyorsun. İşe gitmek mecburiyetinde misin? Evet. Ama ne bileyim, sevmediğin bir işi yapıyorsun, mecbursun. Bir sürü şey sayabilirim. Hayatınızda yaptığınız şeylerin kaçı gerçekten kendi seçiminiz, kaçı mecburen dediğiniz için var. Bir kere ilk sorun bu. Gerçekten hayatınızda yaptığınız şeylerin kaçı gerçekten kendi seçiminiz ve ben mecburiyetten seçtim ama gayet mutluyum dediğiniz mecburiyetiniz. Çünkü mecburiyetleri de ben kafamda programa hazırlanırken kategorize ettim, bölümlere ayırdım. Bir mecburiyetlerimiz var, mecburi mecburiyetlerimiz var. Yaşamak gibi, çocuklarımızı büyütmek gibi, buna benzer bir sürü ilerleyen dakikalarda konuşacağız. Bir de mesela mecburen yaptığımız ama sonradan sevdiğimiz mecburiyetler var. Mecburen de ama sonradan iyi ki de mecburen olmuş dediğimiz mecburiyetler var. Bir de gerçekten kendi seçimlerimiz olup, yani yapmasanız da olurdu aslında, oraya gitmesen de olurdu, kendini mecbur hissettin, bak gittin çok üzüldün. Böyle mecburiyetlerimiz var. İşte bunları birazcık sizden dinlemek istiyorum. Hepimizin dilinde aslında şöyle bir cümle var: mecburum. Neye mecbursun? Pardon, neye mecbursun? Peki gerçekten öyle mi? Yoksa bazen mecburiyet dediğimiz şey, nasıl söyleyeyim, korkularımızın, alışkanlıklarımızın ya da başkalarının beklentilerinin bize giydirdiği görünmez bir kıyafet mi? Evet, bugün program boyunca yol arkadaşlarımla birlikte neyin peşine düşeceğiz? Hayatımızdaki mecburiyetlerin hangisi gerçek? Hangisi sadece öyle olduğuna inandığımız bir düşünce? Sadece bir düşünce. Diyorum ya, düşünceler önemli. Düşünce dediğimiz şey bazen bizi öyle bir yola getiriyor ki enteresan. Ya ben niye bu yoldayım? Neden? Çünkü orayı düşündün. Düşünerek tasarladın ve o yoldasın. Evet, Demet demiş ki ben de aynı vaziyetteyim ablam. Heyecanlıyım bir o kadar da. Her şeye çok özlem doluyum. Duygular karışık biraz. Senin sıcacık karşılaman daha bir duygulandırdı beni. İyi ki varsın. Vallahi bak, gene tüylerim diken diken oldu. Bilmiyorum ya, ben sizinle aynı şeyleri hissedebiliyorum. Öyle bir şey oluyor bende. Hoş bulduk ablam. Hoş geldiniz tekrar.
Hayırlı mesafeleriniz olsun. Yorgun olabilirsiniz. Lütfen dikkatli seyredin. Eşine, araçtaki o kimler varsa bütün o güzelliklere sevgiler, selamlar gönderiyorum. Valla Tamer'cim, sen kitabı hiç duymamış olabilirsin, okumamış da olabilirsin. Ama o durum bundan ibaret. Ruslara gelince vodka saatleri gelmemiştir. Oo, deli gibi içtiler ya. Yani İztuzu plajına kadar, yani tek yaptıkları şey buydu arkadaşlar. Yani çok şaşırdım. Hiçbiri de sarhoş olmadı bu arada. Bizim Türklere özel galiba o sarhoşluk hali. Adamlar nasıl içtiler, dedim ki bunlar ayakta duramaz. Valla gayet güzel tekneden indiler, denize bir girdiler, denizden çıktılar, dönerken de içtiler, içtiler de içtiler. Ha, Sultaniye kaplıcalarına bile uğradık, sıcak suya bile girdiler yani. Ya Atilla İlhan'ın o şiiri çok güzel bir şiir. Dur bir dakika ya, şiiri bulmam lazım. Bir dakika, tamamını bulmam lazım.

Ben sana mecburum bilemezsin. Adını mıh gibi aklımda tutuyorum. Büyüdükçe büyüyor gözlerin. Ben sana mecburum bilemezsin. İçimi seninle ısıtıyorum. Ağaçlar sonbahara hazırlanıyor. Bu şehir o eski İstanbul mudur? Karanlıkta bulutlar parçalanıyor. Kaldırımlarda yağmur kokusu. Ben sana mecburum. Sen yoksun. Sevmek kimi zaman rezilce korkuludur. İnsan bir akşamüstü ansızın yorulur. Tutsak ustura ağzında yaşamaktan kimi zaman. Kimi zaman ellerini kırar tutkusu. Birkaç hayat çıkarır yaşamasından. Hangi kapıyı çalsa kimi zaman. Arkasında yalnızlığın hınzır uğultusu. Fatih'te yoksul bir gramofon çalıyor. Eski zamanlardan bir cuma çalıyor. Durup köşe başında deliksiz dinlesem, sana, kullanılmamış bir gök getirsem. Haftalar ellerimde ufalanıyor. Ne yapsam, ne tutsam, nereye gitsem. Ben sana mecburum, sen yoksun. Belki Haziran'da mavi benekli çocuksun. Ah ah ah ah. Seni bilmiyor, kimseler bilmiyor. Bir şilep sızıyor ıssız gözlerinden. Belki Yeşilköy'de uçağa biniyorsun. Bütün ıslanmışsın, tüylerin ürperiyor. Belki körsün, kırılmışsın, telaş içindesin. Kötü rüzgar saçlarını savuruyor. Ne vakit bir yaşamak düşünsem. Bu kurtlar sofrasında belki zor. Ayıpsız fakat ellerimizi kirletmeden. Ne vakit bir yaşamak düşünsem. Sus deyip, adınla başlıyorum. İçim sıra kımıldıyor gizli denizlerin. Hayır, başka türlü olmayacak. Olmayacak. Ben sana mecburum, bilemezsin.

Evet efendim, ben kahvemi yapmaya gidiyorum. Bu arada Bedia gelmiş. Selam güzel ablam, hayırlı yayınlar, kolay gelsin. Nasılsın? Çok iyiyim, teşekkür ederim. Ben temizlik yapacağım, taktım kulaklıkları, kulağım sende. Salı günü sorduğun soru, tatile yalnız başına nereye giderdin cevabım da muhtemelen ben de Zuhal abla gibi doğada olmayı isterdim. Ooo, soru iz bırakmış. E o zaman niyetine girelim. Vallahi niyetine girelim. İnşallah hayalindeki tatile kavuşursun. Ama önce temizlik yapmak mecburiyetindesin galiba. Sana ve dinleyen herkese mutlu, huzurlu bir gün diliyorum. Teşekkür ederim. Evet, Demet'e bir soru sormuştum Kapıkule ile ilgili. Abla çok şükür Kapıkule'de dahil bütün gümrükler çok serbestti. Hiç beklemedik. Hepsini toplasan bir saat bile sürmedi gümrük kontrolünden geçmemiz. Darası bütün gurbetçi arkadaşlarımıza, dostlarımıza olsun inşallah. Amin diyorum. Eşim Yüksel, oğlum Cebrail, kızlarım Dilara ve Belinay Sultan ile birlikte dinliyoruz. Ne kadar güzel. Öncelikle hayat arkadaşın Yüksel Bey'e sevgiler, selamlar. Oğlun Cebrail'e, kızların Dilara ve Belinay Sultan'a buradan sevgiler, selamlar, güzel mesafeler olsun. Evet efendim, kahvemi alıp geliyorum. Tabii seyir halinde olan dostlarımız içebilecekler mi bilmiyorum. İş yerlerinde uygun musunuz bilmiyorum ama hayal etmeniz bile yeterli. Aynı zaman diliminde, aynı eylemin bir parçası olmak gönül mesafesini en yakına indirir biliyorum. Mesafe dediğiniz nedir? Asıl mesafe gönüller arası kurulan mesafedir. Biz buna inanıyoruz. Esin'in mesajını bekletiyorum. Sevgili Raşit namazı kılmış, gelmiş. Çok dedikodu mu yaptınız mı? Hayır, hiç dedikodunu yapmadık Raşit'cim. Allah kabul etsin. Esin'in mesajını bekletiyorum. Arda'nın mesajını bekletiyorum. Ben mecbur falan değilim demişsin ya. Ya sen zaten unik bir örneksin. Arda'cım. Evet, diğer mesajları bekletiyorum. Kahvemi alıp geleceğim. Sonrasında muhabbetle, güzel müziklerle, mecburiyetleri konuşacağız efendim.

0: Evet efendim, şöyle hemen mesajlarınıza dönüyorum kahvemi içerken ve şöyle bir durduruyorum mesajı diyorum. Müziğimizi, burada bir sesli mesajımız var sevgili Arda'dan gelmiş. Arda'cığım söz sende.
1: Ayrıca bence mecbur hissetmek de insanı çok yorar. Yani kendini bir kapana kısılmış gibi hissedersin. Evet. Bir kafesin içerisindeymiş gibi. Bunu en iyi nerede gördük biz? Bu korona döneminde nedir? Ben bile evden asla çıkmayan bir insanım. Beni bırak eve böyle bir ay boyunca çıkmam. Ama sokağa çıkma yasağı dendi ya. Mecburiyet verildi ya. Bir kısıtlama geldi ya. 2 gün, 3 gün evde durmak bana batmaya başladı. Yani çıkmak istedim yani.
0: Evet.
1: Dolayısıyla oradaki mecburiyeti de öyle mi görüyoruz acaba? Yani yaptığımız işe kendimizi mecbur hissettiğimizde o bizim için çekilmez bir hal almaya mı başlıyor acaba? O yüzden böyle mecbur olmak gibi değil de bunun da bir hayatın parçası olduğu gerçeğini
0: Çok
1: kabul
0: doğru
1: etmek
0: yerdesin.
1: Daha mı yaşanabilir
0: Çok
1: hale
0: güzel bir
1: getirir
0: örnekti.
1: Bilemiyorum.
0: Evet.
1: Ne kadar doğru ve düzgün konuştum. Kendimi tebrik ederim.
0: Evet, çok doğru ve düzgün konuştun gerçekten. Ama genellikle doğru, düzgün konuşuyorsun. Bazen bana göre doğru konuşmuyorsun sadece. Buna da kızarmış şimdi. Doğru değil de belki yani orada kelime de doğru değil aslında, kafamdaki doğru. Ama sen ne demek istediğimi anlamışsındır Arda. Biz birbirimizi anlıyoruz artık. Evet, çok güzel bir örnekle geldi. Aslında Covid döneminde sokağa çıkma yasağıyla mesela aynı şey benim için de geçerli. Ben evimi çok seven bir kadınım. Yani bıraksan beni, hani siz şöyle hayal ediyor olabilirsiniz beni. Ya çok gezmeyi seviyor, bu dışarılarda gezmeyi çok seviyor, sürekli bir yerlerde. Evet, onu da seviyorum ama mesela bıraksanız evde yaşarım yani. Hiç çıkmadan yaşarım. Ama Covid döneminde o zaman Isparta'da Kafeler Caddesi diye bir mevkide oturuyorum. Isparta'nın tam merkezi ve oturduğum yerde konut yok. Hep iş yeri var. Bir tek ev olarak benim evim var. Dolayısıyla Covid'de bir kediler, bir köpekler sokakta. Bir de ben evde tek bir ses yok, tek bir insan sesi yok. O güne kadar mesela dışarıdan gelen seslerden rahatsız olurken Allah'ım ses olsa falan diye baktım. Dışarı çıkamıyorum çünkü merkezde olduğu için polisler 2 kere beni yakaladılar. Bir daha da 3. olmasın diye tembih ettiler. Dolayısıyla mesela evi çok seven ben bile o dönemde yahu dışarı çıkmak istiyorum sürekli. Çok doğru bir yerden yaklaşmış. Belki de hayatımızda mecburiyet dediğimiz şeyler, mecburiyet hissettiğimiz için bize sıkıntı veriyor. Çok doğruydu. Çok güzeldi.

şey geldi aklıma, Batuhan'la geçen dün mü evvelsi gün mü konuşuyoruz, gece mesaisinde bu ara hep gecede kalacakmış. Akşam 8'de giriyor mesaiye, sabah 8'de çıkıyor her gün. Bana diyor ki normalde gece hiç uyumam, yani hiç de uyumayı sevmem yani, ama anne diyor mesai konduğundan beri gece uyumak istiyorum sürekli. 12 oldu mu uykum geliyor benim. Ya ya ya ya. Evet, Mustafa Çatalkaya hoş geldin. Evet, paketleri bitirdim geldim. Merhaba abla, iyi yayınlar diliyorum. Şafak Doğan Güneş. Yarın sabah yolcudur. Abbas bağlasan durmaz. Haydi bakalım. Oh, mis.

Beni demiş ki seni ciddiye alıyoruz. Sen bizim ablam o gün sen bizim bir dakika. Seni ciddiye alıyoruz ablam. O gün son dakikalara denk geldiği için dün de vaktim yoktu. Vaktim yoktu derken kendimle vakit geçirmek istedim. Çok iyi yapmışsın canım. Dedim şimdi fırsat bulmuşken cevaplayayım. Dedim yoksa. Yoksa Insta'dan yazacakmış. Vallahi süpersiniz ya. Ben sizi niye bu kadar seviyorum? Tam salı günü sorulan sorunun cevabını aldım bugün. Vallahi süpersiniz. Cevap vermem gerekiyordu. Seni saydığım, sevdiğim, tabii ki yayını da ciddiye aldığım için cevaplamazsam içime dert olurdu. İnşallah ben de Ağustos bir hafta Alanya'ya tatile gidiyorum oğlumla. Öf, çok sıcak bir yere gidiyorsun. Alanya çok güzeldir. Alanya'ya gittiğinde kaleye çık Beda, bak beni unutma. Kaleden şöyle aşağı doğru bak, Alanya'ya doğru. Ve sonra de ki Özlem ablam duy sesimi de. Bakayım duyacak mıyım? Ağustos başı ben de yokum. Hadi bakalım.

Afiyet olsun hepimize. Esinciğim valla. Dur. Arkada aşkın gözyaşını görüyorum. Özlem çiçeği. Artık onun adı Özlem çiçeği. Afiyet olsun hepimize. Arkadaki çiçek senin çiçeğinden mi? Dün konuştuğunuz ablacığım öyleyse bende de var. Evet, benim çiçeğimden. Aşkın gözyaşı. Onun adı Özlem çiçeği.

0: Güzel anlaşırdım. Evet, sen güzel anlaşabilirdin. Sende de var öyle birazcık soğukluk.
1: Ne yardan geçti.
0: Evet, sen anlaşırdın bence. Ve o anın olumlu yönlerini görmek ve yaşamak. Ya ben çok eğlendim. Bu arada o tekne turunda programın ilk level'ını kaçıranlar için hatırlatayım. Efendim, bir tekne turundan bahsettik. Köyceğiz'den bindim. İztuzu plajına doğru giden bir tekne turundayım. Ama teknede bir tek Türk ben varım. Hepsi Rus. Bildiğiniz acayip soğuk, asık suratlı, hiç gülmeyen, böyle hiç konuşmadılar. Birbirleriyle bile konuşmadılar. Bırak yani öyle eğlenceyi. Yani neticede ben çok eğlendim bu arada. Kendi kendime çok eğlendim. Ben kendi kendime çok eğlenirim zaten.
1: Senin yüzünden.
0: Ve Mehmet demiş ki insanın hayatında tatil her zaman olmalı. Hafta sonu gibi küçük küçük kaçamaklar iyi geliyor. Tabii ki insanlar sunduğu kadar. Tabii ki. Ben bu arada yürüyüşe çıktım ve ormanın bana sunduğu meyvelerden yiyorum. Harika oluyor. Ay bu çok güzel ya. Bunun adı neydi ya? Ay dilimin ucunda. Ay çok severim ben. Ve yanında çayı var. O zaman ben de kahvemden alıyorum Mehmet.

0: Ayşe'nin. Evet Ayşe'cim, ne diyorsun?
1: Ablacığım, Ruslar deyince bizim bir hatıramız var. Marmaris'e gemi turuna binmiştik. Ve sürekli taze portakal getiriyor Mehmet bana. Her yarım saatte taze portakal suyu geliyor. Allah Allah dedim ya. Hani içmeyeceğim artık, yeter. Sonra bir baktım Rus bayan portakal suyunu yapıyormuş.
0: Mehmet. Mehmet. Şimdi güleceğim, gülemiyorum. Erdatlı babamın buna bir sözü vardır. Kesin vardır. Öyle mi Mehmet? O yüzden mi portakal sularını taşıdın? Az değilsin Mehmet.

0: her şey.
1: Al eline kalbini, hak edene ver. Bilirse kıymetini, her şeye değer. Demetciğim, bugün kahvem yok, kolayla eşlik ediyorum. Hepimize afiyet olsun. O zaman Demet, alıyorum kahvemden bir yudum. Hadi sen de bir yudum kola, bir yudum kahve. Hatta ben Pindrinks de koyayım, dur. Pindrinks de kahve çok iyi bir kombin oluyor bu arada arkadaşlar. Tavsiye ederim. Dur bakayım. Kahvemden bir yudum. Erdatlı babam ne dedi ne dedi? Duymadım. Gönderdiğim videoyu sesli mi vereceğim, sessiz mi vereceğim? Dur bakayım bir dakika. Şimdi babacığım, konu mevzu şu. Ayşe ile Fırtına Mehmet Marmaris'te tekne turuna katılmışlar, tamam mı? Yarım saatte bir... Aa, yağmur mu yağıyor? Viyana'da yağmur mu yağıyor? Dur bir dakika, şu müziğe bir...
2: Hepsi aşağıya akıyor. Bir de acayip gök gürüldüyor. Yemin ediyorum sandım herhalde savaş başladı. O kadar gök gürüldüyor.
1: Geçenlerde burada da öyleydi. Dur bir daha baştan. Başını dinleyemedim çünkü.
2: Viyana'da çok şiddetli bir yağmur başladı şu anda. Sanki gök yarıldı. Hepsi aşağıya akıyor. Bir de acayip gök gürüldüyor.
1: Bir dakika, bir tane daha var. Oo, babacığım dikkat et ya. Ay çok fena. Gerçekten çok şiddetli yağmur yağıyor. Canana kayılır mı, cananana kayılır. Şimdi babacığım mevzu şu. Marmaris'ten tekne turuna çıkmışlar. Ayşe ile Fırtına Mehmet. Yarım saatte bir Mehmet Ayşe'ye portakal suyu getiriyor. Allah'ım, bir yerden sonra Ayşe demiş yeter artık, portakal suyu iç. Meğerse portakal suyunu hazırlayan hanımefendi bir Rusmuş.

0: sevdiklerin azar.
1: Esin demiş ki, olsun Ayşe'cim, portakal suyunu içersin, bu da güzel bir şey. Evet, çok güzel bir şey, bence de çok güzel bir şey. Efendim, Mehmet portakal suyunu gerçekten çok seviyormuş bu arada. Bu doğruymuş. Özellikle sıcak havalarda taze sıkılmış portakal suyunun yeri bambaşka demiş mesajında. Ben olaylara daha çok olduğu gibi bakarım. Buradan farklı bir anlam çıkarmaya gerek yok. Ben o şekilde ne gördüm ne düşündüm. Yani diyor ki burada şunu demek istiyor. Günahımı aldın, günahımı alıyorsunuz. Ben çok rahatım, benim aklımdan geçmedi, ben hiç öyle bir şey düşünmedim. Fesat olan sizsiniz, kötü niyetli olan sizsiniz. Burada benim bence bir sıkıntı yok diyor, demek istiyor. Sevdiğim taze sıkılmış portakal suyunu da kaçırmak istemedim. İyi de Mehmet, bir kere içilir, iki kere içilir, tamam. Sağlıklı sağlıklı da 10 defada 10 bardakta içilmez yani. Biz miyiz yani şimdi fesat? Kim sıkıyordu portakal suyunu, onu söyle bakayım. Zuhal'cim merhaba. Kahvesini de almışken yağmur bulutları görüyorum sanki senin de tepende. Merhaba ablacığım, ben geldim, sen de hoş geldin. Sarıldım, öpüyorum ben de sana. Sarıldım, çok öpüyorum. Hepinize afiyet olsun. Hadi bir yudum alıyorum. Mis mis, vallahi çok güzel. Vay, şimdi Esin demiş ki içen Ayşe, Mehmet Ayşe'ye getiriyormuş sonuçta. Kendi de içiyormuş canım. Yani şimdi günahını almayalım. Hadi şu türküyü bir dinleyelim, sonra döneceğim Esin'in mesajına.
0: Aşkın

0: Anneciğim, şimdi konuya da giriş yapıyorum, sonra çıkış yapıyorum. Tekrar giriş yapacağım ama burada bir sesli mesajımız var. Erdatlı babamdan gelmiş. Evet babacığım, söz sende.
1: Valla bizim bölgede bu ATV turları falan oluyor. Atınan, motorunan o turlar oluyor. Hı hı. Böyle arazide küçük küçük kulübeler olur tahtadan. Bunların içinde de nar suyuyla portakal suyu sıkarlar genellikle. Valla ikisini de hiç sevmiyorum. Niye? Çünkü hep arkasında pala bıyıklı dayılar çalışıyor. Onun için hiç almıyorum oralardan.
0: Yani diyorsun ki ya biz hanımefendiler, yani biz kadınlar kötü niyetliyiz arkadaşlar. Biz kötü düşüneniz. Ayşe'cim valla ne içiyorsun? Kahvenin bir türevi ama hadi alıyorum bir yudum.

Efendim, Esin'in mesajına geçeceğim. Son bir mesajımız var. Konuya dair konuları bölmek istemiyorum. O yüzden biraz sıralamayı şaşırıyoruz ama Fırtına Mehmet demiş ki mesajında, Rus bir hanımefendi taze sıkılmış portakal suyu hazırlıyordu ve tadı gerçekten muhteşemdi. Denizin ortasındasın, hava sıcak. Böyle bir ortamda taptaze sıkılmış portakal suyu varken insan onu tercih etmez mi? Eder tabii. Şimdi portakal suyunu alsan suç, almasan cimri. Yani ne yapsan suç, değil mi Mehmet? Yani sen ne kadar bonkör bonkör bir sürü portakal suyu almışsın. Ne ki hava sıcak, çok faydalı bir içecek. Bu yüzden de sıcak havalarda portakal suyu, evet, çok iyi gider. Şimdi çoluk çocuk dinliyor olmasa, çünkü çoluk çocuk yolculuk halinde, şu anda Sıla yolunda olup da bizi dinleyen dostlarımız var. Çoluk çocuk dinliyor olmasaydı çok şey söyleyebilirdim. Ama benim çok şey söylememe gerek yok. Sizler zeki insanlarsınız. Ben söylemeden de anlayabilirsiniz. Efendim, portakal suyu yoğun C vitamini deposudur. Gerçekten de sıcak yaz günlerinde tercih edilmelidir. Mesela nar suyu acayiptir. Valla bağışıklığa bile iyi gelen bir meyvenin suyundan bahsediyoruz. Bu yüzden de nar suyu tercih edilmelidir. İster pala bıyıklılar hazırlasın, ister hanımefendiler hazırlasın, mutlaka insanlar, çoluk çocuk, herkes portakal suyu ve nar suyunu içmeli. Özellikle yaz günlerinde. Kola gibi asitli içecekleri zaten pek sevmiyorum ve onlara karşıyım. Ben de karşıyım bu arada. Benim tercihim her zaman doğal ve taze olan portakal suyu oldu. Ve şu anda yürüyor Mehmet. Çok güzel bir fotoğraf göndermiş. Hollanda'nın biliyorsunuz inekleri meşhur. Valla çok güzel. Bayıldım. Efendim, şimdi şöyle bir devam ediyoruz. Haftaya son peynir ekmek yiyeceğim. Sonra Türkiye'de İskender ve Burdur Şiş. Geliyorsun yani haftaya. İnşallah. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ama ya Hollanda'nın da peyniri güzeldir ya. Evet efendim, gelelim konumuza. Şimdi konuyu dağıtmayalım arkadaşlar. Bugün mecburiyetlerden konuşuyoruz. Mecburiyetlerle ilgili konuşuyoruz. Hayatın içinde mecburiyetler illaki var. Bunu inkar edemiyoruz zaten. Yani mecbur olduğumuz için yaptığımız, yaşadığımız, yediğimiz, içtiğimiz. Çünkü mesela mecbur olduğumuz için bir şeker hastalığı teşhisi koyduysa bazı yiyecekleri yememek zorundasınız. Bazılarını da yemek zorundasınız. Hiç kimse, genelleme yapıyorum çünkü çok doğru bir cümle girişi bence. Hiç kimse hayatı boyunca yalnızca istediği şeyleri yaparak yaşayamaz. Böyle bir gerçek yok. Çalışmak, sorumluluk almak, bir yakınına destek olmak, kurallara uymak, bunların bir kısmı hayatın doğal gerçeği. Geçenlerde Çınar'la konuşuyorum. Çınar okulla ve derslerle ilgili ne diyor bana biliyor musunuz? Anneanne, ben mecbur muyum okula gitmeye? Ders çalışmaya mecbur muyum? Ya mecbur muyum gitmeye? Aa, sen söylesene. Dedim ki birazcık mecbursun Çınarcığım. Hepimiz mecburduk. Maalesef üzgünüm ama okula gitmek mecburiyetindesin. O zaman ders vermesinler eve. Ödev yapmak mecburiyetinde miyim? Böyle bir sürü şeyi bana saydı döktü. Çocuklar için farklı mecburiyetler, yetişkinler için farklı mecburiyetler. Bazı şeylere mecburuz. İlerleyen hayatımızda belki de bize faydası olacağını düşündüğümüz şeylerin mecburiyetini yaşıyoruz. Ve bence mecbur olduğunuzu düşünmeden yaparsanız iş keyifli bir hale geliyor. Biraz önce Arda'nın verdiği örnekte aslında çok doğru bir örnekti. Ve bir de fark etmeden omuzlarımıza, kendi kendimize yüklediğimiz mecburiyetler var. Herkesi memnun etmek zorundayım. Bakın, bu cümleleri kendi hayatınızda bir yere monte edersiniz ya da etmezsiniz. Aranızda edenler vardır ya da etmeyenler vardır. Ama benim etrafımda buna benzer cümleler kuran insanlar var. Hala var. Herkesi memnun etmek zorundayım. Hatta dün gece
bir arkadaşımla bunu konuştuk. Dedim mecbur değilsin ki. Ama işte onlar memnun olunca ben de memnun oluyorum. Ama sıkılıyorsun, canın sıkılıyor ve yoruluyorsun herkesi memnun etmeye çalışırken. Ne kadar yorulduğunun farkında değil misin? Ne bileyim, bir cümle daha söyleyeyim size. Hata yapmamalıyım. Hayır dersem kırılırlar. En büyük sorun da hayır kelimesinde yaşıyoruz. Ben şunu çok net söyleyeyim. Hayır diyemeyenler varsa aranızda, onları çok iyi anlıyorum. Çünkü neredeyse 50 yaşından sonra hayır demeyi öğrendim. Ama şimdi ben diyorum ki, evet, bize evet demek daha kolay geliyor. Bazen karşı tarafı kırmamak için, bazen başka sebeplerden dolayı. Ama hayır demek çok acayip bir hafiflik. Yani gerçekten, hani ben o yaştan sonra yakaladım ya, sizler daha erken yakalayın lütfen. Eğer aranızda bunu yaşayanlar varsa, hayır dersem kırılırlar. Bu yaştan sonra değişemem. Ya bu cümle de çok kuruluyor. Değişmeyen tek şey değişimdir arkadaşlar. Beni 30 sene önce tanısaydınız ve bugüne sizi böyle ışınlasaydım inanamazdınız. Her şey değişebilir. Gerçekten değişebilir. İşte insana en çok yoranlar çoğu zaman bunlar. Herkesi memnun etmek zorunda kalmak, hayır demeyi başaramamak ve bu yaştan sonra değişemem demek. Gerçek mecburiyetler bizi hayata bağlıyor aslında. Bakın, gerçek mecburiyetleri böyle bir kenarda tutun, onlara gireceğim. Ama çok kendi kendinize yüklediğiniz ve yük olan mecburiyetler ağır, çok ağır. Mesajlarınıza döneceğim. Hemen Esin'in mesajıyla devam etmek istiyorum. Biz de Umut'la ıslanmıştık, dışarıdaydık, çok güzeldi. Ay çok şekersiniz, harikasınız. Mecburen mecburi. Çevir kazı yanmasın, çok güzel idare ettin. Her kafadan ses çıkınca şaşırınca. Ne yapayım Esin, çünkü çoluk çocuk dinleniyor. Yani neredeyse ağzından kaçıracaktım da kaçırmadım. Çok şükür son anda yakaladım. Son anda gol oluyordu. Kaleci ben. Topu yakaladım. Ya şöyle diyeceğim yayınlarda, çocuklar, dinleyen çocuklar kulaklarını bir kapatsın, bir şey söyleyeceğim.

Şimdi şöyle de bir soru sorulmuş. Ayşe doydum dediğinde, artık portakal suyu istemiyorum dediğinde, Mehmet gemide başka bayanlara da almamış mı? Sen olsan öyle mi yapardın Erdatlı babacığım? Ne kadar iyilik seversin. Arkadaşlar böyle iyilik sever olun gerçekten. Bakın hakikaten yardımsever olmak, iyilik sever olmak iyi bir şeydir. Mesela annelerinize, babalarınıza, eşlerinize güzel bir şey taşıyorsunuz, portakal suyu. Ne bileyim, o artık istemiyorum dedi. Başka isteyenler olabilir. Onlara da ikram etmeyi unutmuyorsunuz.

Efendim, istemediğim düğüne gitmiyorum. İstemediğim kişi bana gelmek isterse işim var diyorum. Bunu öğrendim. Ya da evde değilim diyorum. Yalan mı oluyor? Evet, yalan oluyor. Yani direkt şunu söylemen lazım. Ya senin bana gelmeni istemiyorum demen lazım. E bunu da diyemeyeceğine göre. Sen bana gelmeye layık değilsin demen lazım. Ya Ayşe'cim ya bir dakika. Ya böyle bir durumda yalan söylememek için şu yapılabilir. Ya kusura bakma, bugün gerçekten birini ağırlamak istemiyorum. Yani bugün kendimle kalmak istiyorum. Bak burada yalan yok mesela. Evet, Erdatlı babanız az değil. Gerçekten az değil. Sesli sessiz herkesten korkacağım bu hayatta. Ayşe'cim, öyle korkuyla da yaşanmaz ki. Şimdi son mesajını okuyamıyorum. Çoluk çocuk dinliyor çünkü.

0: Evet arkadaşlar, mesajlarınıza özen gösterin. 18 yaş altı da dinliyor. Evet efendim, şimdi gelelim. Neredesin Esin? Bir dakika, Esin'e gelemiyorum. Bir türlü Esin'e gelemiyorum. Esin'cim sana geleceğim, tam geleceğim. Bir dakika, bir dakika. Burada bir sesli mesajımız var. Hemen şöyle.
1: Ablam ne güzel işte, abim sana oturduğun yerden kaldırmamış, rahat etrafı seyretmen için sana hizmet ediyor.
0: Evet, çok güzel. Hani, gerçekten.
1: Ne güzel bir şey işte.
0: Çok güzel. Ama herkes böyle olsun.
1: Bir kere de sana şunu söyleyebilirdi. Gel hayatım, birlikte almaya gidelim. Ondan sonra
0: niye canım?
1: Deseydi sen de o manzarayı görürdün zaten, bir bayanın garson olduğunu gördüğünde. Artık ona göre tavır alırdın, ama gerçekten Mehmet abinin kalbinde pislik olmadığını yani yok, tahmin ediyorum yani.
0: Ben birebir tanıdığım için neredeyse eminim. Neyden eminsiniz Zümayra? Eminim işte. No comment. Efendim bazen şunu düşünmüyor değilim. İnsanoğlu çok enteresandır. Yani kadın erkek diye ayırt etmiyorum. Geçenlerde biliyorsunuz güvenmekle ilgili sohbet ettik. Güvenmek takip etmemeyi gerektirmiyor. Güvenmek tedbir almamayı gerektirmiyor. Güvenebilirsiniz ama takip etmek lazım. Evet Raşit'cim, söz sende.
2: Abla benim hikayem Ruslarla değil, Almanlarla.
0: Evet.
2: Bodrum'dayız. Ben Selvin Asma isim. Tatildeyiz bundan 3 sene önce. Hani yemek aldım. All inclusive. Yani yemek aldım. Biraz fazla koydum ama acıktıydım yani. Karşımdaki Almanlar da tabağına bak, tabağına bak, doldurmuş falan diye böyle konuşuyorlar. Hani bizi büyük ihtimal Türkiye'den falan sandılar. Ben de Almanca cevap verince bunlara böyle bir şok yaşadılar hani. Sonra dedi özür dileriz de bilmem ne de hani biz
0: I'm sorry.
2: Dedim bakın dedim, tatile geldik dedim. Burada dedim kafa ağrıtmayın dedim. Tatilinizi yapın, geri dönün dedim.
0: Evet.
2: Ben dedim, bir de dedim burada dedim herkes dedim her dili konuşur dedim. Hani onu hiç şey yapmayın dedim. Hani bu Türk sadece Türkçe bilir bilmem ne eder diye şey yapmayın dedim. Adam gibi tatilinizi yapın dedim. Sesinizi kessin dedim. Bak dedim sen ne dedim doldurmuşsun tabağını dedim. Sana bir şey diyen var mı dedim. Yok yok özür dileriz falan pişman dediler. Ertesi günü yine gördüm bunları. Adamlar masadan kalktılar, gittiler beni görünce.
0: Tabii ki abi korkmuşlardır. Bir de yani insan cüssesi kadar yiyor genellikle. Ama bir konuda eleştiriyorum. Bu birkaç yerde, birkaç otelde. Ya ben otellerde, 5 yıldızlı yerlerde kalmayı sevmediğimi artık hepiniz biliyorsunuz ama bir dönem yaptığım iş dolayısıyla seminerlere gidiyorduk. Toplantılarımız oluyordu ve o seminerleri de 5 yıldızlı otellerde yapıyorlardı. Mecburen ve mecburiyetten gidiyordum. Gitmek zorunda kalıyordum. Bir daha yani o işe son verdim sırf bu yüzden. Çok da iyi para kazanıyordum ha. Efendim şimdi orada açık büfe, tabii öğlen yemeği, sabah kahvaltısı, her yer açık büfe. Seminer dolayısıyla otel kapalı. Sadece bizim firmamızın üyeleri var otel, seminer dolayısıyla. Garsonlar sürekli şikayet ediyorlar. Garsonlardan biriyle böyle biraz muhabbet ettim. Çok iyi dinleyin ve lütfen buradan almanız gereken payı alın. Siz yapıyorsunuz diye demiyorum ama hakikaten de dedi ki garson, yani dedi ben dedi gerçekten dedi Türk müşterimiz olsun istemiyorum dedi. Çok yoruluyorum dedi. Neden ki dedim. Bak dedi tabaklarına neler almışlar dedi. Masada kalanlara bak dedi. Ya bir sürü şey atılıyor dedi Türkler geldiği zaman kendi memleketimizde. Ama dedi yabancılar bu otele geldiğinde dedi bir gram bir şey atmıyoruz dedi. Yiyecekleri kadar alıyorlar çünkü dedi. Ve dedi ben dedi çok huylanıyorum dedi bu durumdan. Masaya bir baktım arkadaşlar. Ya sen o kadar simiti nasıl yersin? O kadar peyniri nasıl yersin? O kadar çok ki atılan bir de böyle bir durum var. Hani bunu da sosyal mesaj olarak vereyim. Yiyeceğiniz kadar alın, yemeyeceğinize almayın lütfen rica ediyorum. Bu da sosyal mesajımız olsun.

0: Şaşırın.
1: Şimdi Suat, başlangıçta çok iyi gittin abam.
2: Evet abam.
1: Ama niye sonuna doğru bozdun? Yani tam son noktada saçmaladın.
2: Saçmaladı bence de. Aynen sana katılıyorum. Bravo, tebrikler. Kıvıramadı çünkü. Kıvıramadığı için. Evet, Tamer'in bir isteği var. Onu hazırladım. Esin'i arıyorum. Evet, bu şarkıya da geçiş yapacağım. Evet efendim, hayatımızdaki mecburiyetler. Atış serbest diye başlarsanız mesajınızı isimsiz okuyacağım. Yani rahat rahat mesaj yazabilirsiniz. +43 660 130 19 79 WhatsApp mesaj hattımız. Geçenlerde okuduğum bir yazıda aynen şu yazıyordu. Vapura biniyorsun, kaptana güveniyorsun. Uçağa biniyorsun, pilota güveniyorsun. Yaşarken neden korkuyorsun ey insan? Evet, zaman zaman çalışmak zorunluluk gibi hissedilse de işten gelip bir sofra başında toplanmak, sohbet etmek, yorgunluğu atmak için şöyle bir uzanmak. Bunları düşünmek bence çalışmayı zorunluluk gibi hissetmekten, hissettirmesinden kurtarıyor. Tabii ki yorgunluk bazen of dedirtiyor, fakat bir de çalışmadığımızı düşünelim. Kesinlikle katılıyorum. Mecburiyet dediğim tek şey var hayatımda. İstemeden tek boyun eğdiğim, burada tüm sevdiklerimden uzakta yaşamak. Bunu da içimde yumuşatıyorum, yumuşatmaya çalışıyorum. Mecburiyet zaten beynin kabul etmediği şey. Onun için yumuşatmayı tercih ediyorum. Çok güzel de. Bak, Esin'in hayatında istemeden boyun eğdiğim. Buradaki aslında sihirli kelime boyun eğmek. Boyun eğmek. Neye boyun eğdiğiniz çok önemli. Çok güzel bir mesajdı. Çok ama çok teşekkür ediyorum. Evet efendim, Tamer'in bir isteği vardı. Onu hazırladım. Hazırladığım yeri de bulabilirsem inşallah bulurum. Buldum bile mi? Evet, buldum bile. Hemen Tamer'in isteğini yerine getirelim. Kimleri radyosu açık bir görebilir miyim? Bir nokta istiyorum sizlerden. +43 660 130 19 79 Ayten'i de analım. Ayten'cim Bulgaristan'da tatil yapıyor. Hisseder ya, şu anda söylediklerimi hisseder. Ayten olsaydı şimdi canımsın stikeri gelmişti ve nokta saatimiz başlamıştı. Öyleyse görevi ben devraldım. Ayten'e de İyi tatiller diyorum ve kimlerin radyosu açık bir görmek istiyorum. Haydi bakalım. Bir nokta koyar mısınız?

0: Nova Süpermarket. Viyana'da alışveriş artık sadece ihtiyaç değil, bir keyif.
1: 22. bölgede yer alan Nova Süpermarket'te her hafta sizi bekleyen muhteşem indirimler ve kaçırılmayacak fırsatlar var.
0: Günlük taze et, tavuk ve balık ürünlerinden, dalından yeni kopmuş sebze ve meyvelere, kuru gıdadan bakliyata, dondurulmuş ürünlerden temizlik malzemelerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında.
1: Kaliteden ödün vermeden, bütçenizi yormayan alışverişin adresi belli. Nova Süpermarket. Adres: Donaufelder Strasse, 177A, 22. Viyana.
0: Fırsatları kaçırmayın, bu hafta uğramadan geçmeyin.
1: Nova Süpermarket.

Evet, mesajlarınıza geçmeden önce, tüm mecburiyetler aslında mecburiyet midir? Yani tüm mecburiyetleri aslında mecbur değiliz diye anlatmak doğru olur mu? Olmaz. Gerçekten kaçınılması zor sorumluluklarımız var hayatta. Bu yüzden aslında programın en başında da söylemiştim. Mecburiyetlere de bir takım kategorilere ayırmak zorundayız. Mesela çocukların temel ihtiyaçlarını karşılamak birer mecburiyet. Çocuklar deyince biraz önce Tamer'in istediği Kız Evlat Evin Mayası isimli çalışma da bir şey geldi aklıma. Bak şimdi konudan konuya geçiyorum ama buraya geri döneceğim. Babamın biz Ankara'ya gittiğimiz zaman rahmetli, Allah rahmet eylesin, babamın bir huyu vardı. Benim babamdan ayrı iki amcam bir halam vardı. Hepsi vefat etti. Allah rahmet eylesin hepsini. Hepsini de çok severdim. Hakikaten hala da çok seviyorum. Şimdi şöyle, biz Ankara'ya her gittiğimizde halamda kalırdık yatılı. Amcalarıma da işte yemeğe giderdik, gündüz görüşmeye giderdik ya da gezmeye giderdik. Ben hep babama şey derdim, ya bir gece de amcamlarda kalsak, ben işte çok istiyorum amcamlarda kalmayı. Hep şöyle bir şey söylerdi, daha önce belki sizlerle paylaşmışımdır. Bir yere gidiyorsan kepçe tutanın evinde kalacaksın. Yani bir evde kepçeyi kim tutuyorsa yatılı onun evinde kalacaksın gibi bir söz söylerdi. Hakikaten çok enteresan. Şimdi türküyü dinlerken babamın o sözü geldi aklıma. Evet efendim, gelelim. Aa, kekelemelik başladı bende. Birileri okusun üflesin. Kekelemeye başladım. Mesela gerçek mecburiyetler, sorumluluk gerektiren mecburiyetler. Mesela çocuklarımız varsa onların temel ihtiyaçlarını karşılamak zorundayız. Ne bileyim, yasal yükümlülüklerden bahsedelim birazcık. Mesela vergiler, vergi vermek zorundayız. Mahkeme kararlarına uymak zorundayız. Ne bileyim, hastasına bakan bir yakının sorumluluğu. Evet, birazcık mecburiyet. Geçimimizi sağlamak için çalışmak zorundayız. Her zaman aynı işte olmak zorunda olmasak da gelir elde etme ihtiyacı diye bir şey var. Çünkü ben hayatımın her döneminde kendimi bildim bileli çalışıyorum. Üniversite yıllarında okurken de çalışıyordum. Bugün hala çalışıyorum. Geriye dönüp baktığımda hakikaten hiç sevmediğim işleri yaptığım dönemler oldu. Ama ayakta ve hayatta kalabilmek için çalışmak zorundaydım. Başka bir alternatifim yoktu. İşte bu tür mecburiyetler gerçek mecburiyetler. Gelelim ikinci türeve. Efendim, ikinci türevde ne var? Ne var? Zihinsel ve sosyal mecburiyetler diye not düşmüşüm. Bir dakika, Arda da bir çalışma istemiş. Onu hazırlıyorum bir yandan. Hazırlanmış mı diye bakıyorum. Hazırlanmış. Şimdi zihinsel ve sosyal mecburiyetlere baktığımız zaman bunlar her zaman tamamen hayal ürünü değil arkadaşlar. Yani kim ne derse desin ben böyle diyorum. Ancak çoğu zaman alternatifleri var. Yani alternatifleri olan ama hayal ürünü olmayan mecburiyetler. Herkesi mutlu etmek zorundayım, memnun etmek zorundayım mesela. Hayır diyememek mesela. El alem ne der diye davranmak. Bu yaştan sonra değişemem cümlesini kurmak. Bu işten ayrılırsam mahvolurum. Mahvolurum. İşte bunlar gerçekten de hayal ürünü değil ama alternatifi olan mecburiyetler. Şimdi şöyle bir mesajlarınıza bakmak istiyorum. Bir de süreye bakayım. Ha, iyi, zamanımız var.

Ya bunu da dinleyelim de Arda'nın isteğini öyle geçelim. İçimde kaldı. Kimlerin radyosu açık? Bir göreyim bakayım. Evet efendim. Raşit niye sildin? Bir şey mi sildin? Vallahi bir şey silmiş. Bilmiyorum. Raşit radyon açık mı? Açıktır herhalde. Evet sevgili Nazlı'nın radyosu açık. Kahve mi içiyorsun hala? Hadi bir yudum daha. Hala kahvem var bu arada. Suat'ın bir sesli mesajı var. Biraz sonra yer vereceğim. Sevgili Bedia'nın radyosu açık. Çok öpüyorum onu. Cevat'ın radyosu açık. Hollanda'dan dinleyen sevgili Ayşe'nin radyosu açık. Zuhal'in radyosu açık. O kalpleri aldım sol yanıma yasladım. Mehmet'in mesajına döneceğim. Valla konuyu dağıtmakla ilgili çok enteresan bir yeteneğiniz var. Gerçekten. Ne ara böyle bir konuya girdik diye düşünüyorum. Arda bir istekte bulunmuş. Hazırladım. Abla benim için bira kemençe düştüm sevda közüne. Yayınlar mısın? Hazırladım canım. Esin'in radyosu açık. Buraya döneceğim. Şöyle okunmadı olarak işaretleyeyim. Erdatlı babamın radyosu açık. Ispartalı Ayşe'nin radyosu açık. Efendim Müslüm gelmiş. Selamun aleyküm. Özlem abla. İyi yayınlar. Sihirli soruyu soruyorum. Nasılsın? Çok iyiyim. Beni soracak olursan çok iyiyim. Ama ne güzel. Sen iyi ben iyi. Elhamdülillah. Vallahi Allah'a şükürler olsun. Keyfim yerinde. Bir de seni dinliyorum. Daha ne olsun be. Vallahi ne güzel. Sana bir soru. Neyin nesi olduğunu anlayamadım. Beni analiz eder misin lütfen? Tamam. Döneceğim sana. Dur. Sakın radyonu kapatma. Döneceğim sana. Suat'ın radyosu açık. Bir sesli mesajımız var. Tamam. Döneceğim Müslüm. Şu şarkıyı bir dinleyelim ya. Mecburiyetleri konuşuyoruz ya. Başka kimlerin radyosu açık?

0: aralar ne hoşuma giderse, örnek veriyorum, tıraş makinesi hoşuma gitti, bozulursa diye bir tane daha aldım. Yediğini pasaport, telefon falan koymak için çantalar var ya. Küçük kibar, çok ucuza denk geldi. Almışken iki tane alayım dedim. Biri yırtılırsa, eskirse ikinciyi kullanırım dedim. Başka daha örnek daha var. Yedekleme ihtiyacı duyuyorum sürekli. Para harcama hastalığına mı yakalandım yoksa? Yok Müslüm, hayır. Rahat ol, iyi haber. Öyle bir hastalığa yakalanmadın. Ama hayatında bir boşluk var. Artık orayı sen biliyorsun. O boşluğu bununla dolduruyorsun. Yani psikolojide buna bir şey deniyor da hatırlamıyorum şu anda. Bu aralar böyle bir şeyin eksikliğini yaşıyorsun. İşte onun açığını da böyle kapatıyorsun. Geçecek, merak etme. Bak iyi haber. Biraz zamana bırak. Bir de kasma kendini. Al yedeğini. Geçecek. Rahat ol.
1: Seni öyle sevdim ki hiç kimseye yar etmem ben. Gözlerin hala öyle.
0: Evet, büyük otelleri Fırtına Mehmet de tercih etmiyormuş. Son tatilimde çadırda kaldım. Bir arkadaşım da hayatında ilk kez çadır kampı yaptı. Kamp alanı denizin kenarında, sakin ve huzur dolu bir yerde. Doğanın sesi insana gerçekten çok iyi geliyor. Sabah olunca bir horoz çadırların arasında dolaşıp herkesi uyandırmaya başladı. Bir de baktım ki bizim arkadaş horozu kovalamaya başlamış. O an gerçekten çok komikti.
1: Geri geldim neden?
0: Ben de çadırdan dışarı baktım. Bir kez de bir kedi oturmuş sanki bizi izliyormuş gibi gözlerini dikmişti. Doğanın içinde her sabah ayrı bir sürpriz var. Kesinlikle katılıyorum. Zannediyorum 2 sene önceydi biz de bir çadır tatili yaptık. Sevgili Yasemin'in kulakları çınlasın. Başımıza gelmeyen kalmadı ama çok güzeldi, çok keyifliydi. Tabii biz biraz yanlış bir zamanda yaptık. Sezon değildi, Ekim ayıydı. Her yer çok sessizdi. Biraz korkunçtu. Çok korkunçtu. Ama çok güzeldi. Fırtına Mehmet. Kesinlikle çok güzel çadır tatili ya. Tamer. İstediği Türkiye için duygusal oldu. Kusura bakmayın demiş. Hiç önemli değil. Birlikte dinledik. Çok da keyifle dinledik. Her zaman kahkaha atacak değiliz ki. Tamer. Hayat öyle bir şey değil. Zaman zaman hüzünleneceğiz, zaman zaman düşüneceğiz, zaman zaman güleceğiz. Önemli olan galiba dengeyi kurabilmek. Ve Beda demiş ki, insan ne zaman anlıyor biliyor musun? Akıllanıyor ablam. Yapmasaydın lafını yedikten sonra koşturmayı bırakıyorsun.
1: Gece vurdum pencerene,
0: bir musibet bin nasihattan iyidir deniyor değil mi?
1: Geldim.

Aslında biraz daha geniş düşününce hayatımızda olan mecburiyetler bizi güçlü kılan, kendimizi bulmamıza yardımcı olan, belki de bizi biz yapan şeyler de olabilir demiş Esin. Evet, olaya öyle baktığın zaman mesela COVID dönemi örneği verildi Arda tarafından. Belki de kendimizi izole ederek yaşamak mecburiyetinde kalmak birçok şey için çok iyi geldi. Gerçekten birçok şeyi öğrendik, birçok şey tecrübe oldu. Kesinlikle katılıyorum bak buna. Örnekleri düşününce haklı olma ihtimalimiz çok yüksek. Mecburiyetlerle karşı karşıya kalmazsak ne hayır demeyi öğreniriz ne de duruşumuzu belirleyebiliriz diye düşünüyorum. Evet ya, bazen mecburiyetler gerçekten bizi biz yapıyor. Kesinlikle. Evet, şimdi insanların yiyeceklere saldırmasıyla ilgili bir konunun muhabbeti geçti biraz önce. İşte açık büfeye aslında ben çok karşıyım. Ben karşı olduğum şeyleri görmemek için bazen açık büfe olan yerlere gitmiyorum mesela. Gördüğüm zaman tahammül edemiyorum, bir de değiştiremiyorum abi. Değiştiremeyeceğim şeylerle de uğraşmak harcım değil. O yüzden de biraz önce bir örnek vermiştim o örneğe istinaden. Esin şöyle bir yorum yapmış. Kıtlık bilinci olabilir ablacığım. İçgüdüsel bir durum. Öyle birini tanıyorum. Onun için araştırırken öğrenmiştim. O kadar insanın kıtlık bilinci. Yani ben bir şey söyleyeyim mi? Tam anlatmadım da. Mesela Nazlı o seminerlere gidenlerden bu arada. Nazlı'nın radyosu açıksa gözünde canlandıracak. Şimdi restoranın kapıları kilitli, kapalı daha doğrusu ve kilitli. Tam öğle vaktine yakın kapıyı açıyorlar. Çok şaşırmıştım ilk gördüğümde. İşte bütün o güruh, seminer için gelen güruh o kapının önünde birikiyor. Kapıyı açar açmaz görevliler içeriye sanki hani ahırın kapısını açarsınız da hayvanlar böyle saldırır ya etrafa. Aynen öyle bir saldırma başlıyor yemeklere. Sanki ya o kadar insan mı yesin ya, hepsi mi? Hepsi mi? Bilemedim şimdi. Çok kızdığım şeyler ya. Görmekten hiç hoşlanmadığım şeyler. Dağlarında duman ettin sen beni. Koca dünya döner durur, su akar yolun bulur. Abla gerçekten doğru analiz. Eksik olan bir şeyler var. Müslüm ya, kaç yaşına geldik işte. Hayat tecrübesi diyorlar buna. Bu arada doğru hiç aklıma gelmezdi. Cidden bunun alakası oldu. Oh rahatladım, Allah razı olsun. Rahat ol Müslümcüm. Bu ara hiç kendini kasma. Ne almak istiyorsan, gücün yettiği kadar, paran yettiği kadar al geç, al geç. Hiç rahatsızlık duyma. Kimseye hesap vermek zorunda değilsin. Nasıl

0: gece vurdum ben.
1: Ayşe demiş ki benim doğaya ihtiyacım yok, benim köyüm zaten doğa. Ay, iyi ki bir köyüm var yani ya, iyi ki bir köyüm var.
0: Seni nasıl sevdim sen de.
1: Neyse az kaldı, kavuşacaksın köyüme, köyüne.

0: Seninle işimi bitirdim bugün de. Çok iyiydi be. Mehmet keşke çayı koysa. Fırtına Mehmet, evdeysen çayı koyar mısın? Ayşe'nin işi bitti, eve geliyor. Evet efendim. Şimdi Arda'yı daha bekletmeyelim. Arda kızarsa. Efendim. Şurada bir aynanın da şarkısı güzel ya. Hülya Avşar ne kötü söylemiş. Evet.
1: Abla sana bir söyleyeyim mi? Gülmekten elimde bir mal vardı, sayıyordum. Şimdi baştan saymak zorundayım. En az yarım saatimi alacak. Ya şöyle, hem senin kalbini kırmak istemedim. Hem Mehmet abinin kalbini kırmak
0: öyle
1: istemedim.
0: Öyle bir dünya yok.
1: İkisinin ortasını bulmak istedim aslında.
0: Bulamadım.
1: Bulamadım.
0: Sıra bulamadım. Bakma. Ne kusuru, saçmaladın. İşte böyle bir dünya yok. Bak birebir yaşadık arkadaşlar. O kırılmasın, bu kırılmasın. Onun da gönlünü alayım, bunun da ya. Yok öyle bir dünya yok.
2: Gece vurdum pencereme, duydun mu? Geri gel.
0: Allah aşkına, Allah sen ya. Şu şarkıyı da dinleyeceğim, sonra Arda'nın parçasını vereceğim. Ay. Fırtına Mehmet'ten bir mesaj var. Ayşe'cim, çay hayaliyle eve gitme boşu boşuna. Çünkü mesaj geldi, çay koyamam, meşgulüm. Şu anda doğada kendisi. Yani çok güzel bir fotoğraf göndermiş. Ne yazık ki çay koyamıyor. Çok iyi. Batuhan da yayını dinlese. Yayını dinlerken ben ona kahve getir Batuhan desem. Şimdi bir sesli mesaj daha. Evet. Evet. Erdatlı babacığım, saat kaç ya? Aman, bu saat başından sonra dakikalar hızlı mı geçiyor? Daha mı hızlı geçiyor?
3: Senin anlattığın o seminerdeki yaşadığın sürü psikolojisi diyorlar ona. Bir kişi kapının ağzında durdun muydu, onu görenler de gelip duruyor.
0: Evet.
3: Biri kapı açıldığı zaman, hızlı hareket ettiği zaman arkasındakiler de hızlı hareket etmeye çalışıyor. Sanki kalmayacak gibi. İşte bunun adına da sürü psikolojisi evet. diyorlar. Evet. Kalabalıkta bu genellikle olur.
0: Ya yok, her kalabalıkta olmuyor babacığım. Aç gözlü insanların olduğu yerde oluyor. Dağlarında duman ettim. Ayrıca ben hiç o grubun içinde değildim mesela. Gece vurdum. Çünkü fazlasıyla yemek var zaten. Yani herkes diye genelleme bence yapmamak lazım. Zaten bir süre sonra gitmedim bir daha görmemek için. Ya şu şarkıyı dinleyesim var, hadi dinleyeyim. Ama zaman da daraldı, söyleyeceklerim var. Bir hikayem var sizle buluşturmak istediğim. Ya.

0: Çok başarılı. Arda, çok teşekkür ederim. Çok güzel bir eserle buluşturdun, kavuşturdun. Evet efendim, şöyle bir bakıyorum. Allah Allah. Ne hızlı geçiyor zaman. Sevgili İsa bizlerle birlikte selamun aleyküm diyerek selamlarını en güzeliyle başlamış mesajına ve aleyküm selam. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerine üzerimize olsun sevgili İsa. Selamun aleyküm efendim. Hayırlı yayınlar dilerim. Müzelik. Gerçekten öyleyim galiba. Müzelik spiker hatun efendim. Ya bak, bu tabiri çok seviyorum. Gerçekten de branşımda. Branşıma da çok uygun. Müzelik. Benim müzeye koyun arkadaşlar. Gelen geçene nasihat vereyim. Öyle yapma. Yemeklere saldırma. Aç gözlü olma. Mecburiyetlere dikkat et. Bana bir kahve çay yapan olsa ne güzel olur, değil mi yahu? Vallahi aynı şey benim için de geçerli. Ama hali hazırda benim burada kahvem hala var İsa. Kahven varsa birlikte içebiliriz. Evet efendim, şimdi Erdatlı babamdan bir şu öbür sesli mesajı verdim mi vermedim mi hatırlamıyorum. Şöyle bir deneyelim bakalım.
1: Bu Reha'ya kura gittiydim ya, bu hastalık nedeniyle 3 hafta.
0: Evet.
1: Orada da mesela yeterince yemek var. Herkes biliyor yemeğin ardı arkası kesilmiyor.
0: Evet.
1: Ama adamlar hep, yani en gençi benedim diyeyim. Ya veya en gençlerden biri benedim. Benden gençler de vardı da.
0: Onlar da mı saldırıyordu?
1: Yaşlıların çoğu aynı bu psikolojideydi. Ya bir iniyordum yemekhaneye, lan kapının ağzı ihtiyar dolu. Bir de yürüyemiyorlar, önünde duruyorlar. Şimdi onlar sürü psikolojisi yapıyor ya, otomatik.

0: Ben de sürü psikolojisi yapıyorum onların. Neredeyse altında ezileceklerdi birkaç kere.
1: Bak ya.
0: Yani onlar öyle yapmasa ben zaten gidip yiyesim yok, yemiyorum da her şeyi. Ama onlara göre davrandığım için yani yemesem bile o sıraya koştur koştur giriyordum. Koştur koştur da boş boş çıkıyordum.
1: Ben bekliyordum. Arkalarda bir
0: Bir de
1: yerde
0: şunu söyleyeyim.
1: bekliyordum.
0: Bu olay Avrupalı ve yani Avrupalı insanda daha çok var. Hiçbir şey görmemiş gibi. Yeter ki beleş olsun Avusturyalılara, Almanlara, yani Avrupalı insanlara yeter ki beleş olsun.
1: Yani çok enteresan değil mi ya? Yani ne gerek var o kargaşanın içine girmeye, o kaosun içine girmeye? Hakikaten ilginç ya. Efendim, yaşlı bir bilge öğrencileriyle birlikte bir nehir kıyısında yürüyormuş efendim. Karşılarına ağır bir sırt çantası taşıyan genç bir adam çıkmış. Ter içinde kalmış. Omuzları çökmüş, adımları yavaşlamış bu adamın. Bilge yanına gidip sormuş. Evlat, neden bu kadar yoruldun? Genç adam şöyle cevap vermiş. Taşımak zorundayım demiş. Bilge çantayı işaret etmiş. İçinde ne var? Genç adam çantayı açmış. İçinde eski kıyafetler, yıllardır okunmamış defterler, kırık eşyalar ve artık işe yaramayan birçok nesne varmış. Bilge gülümsemiş. Bunların hepsini gerçekten taşımak zorunda mısın? Genç adam durmuş, uzun uzun düşünmüş, sonra yavaşça cevap vermiş. Hayır, ama yıllardır taşıdığım için mecbur olduğumu zannediyorum. Bilge şöyle cevap vermiş. İnsan bazen yükünden değil, yükünü sorgulamamaktan yorulur. İşte o gün genç adam çantasının yarısını nehir kenarına bırakmış. Yolu aynı yolmuş, kendisi aynı kişiymiş ama ilk kez yürümek bu kadar hafif gelmiş kendisine. Hayatta gerçekten taşımamız gereken sorumluluklar var, değil mi değerli yol arkadaşlarım? Ama bir de sadece alıştığımız için sırtımızda taşıdığımız yükler yok mu? Belki de özgürlük bütün yüklerden kurtulmak falan değil. Yani öyle bir iddiam yok tabii ki. Hangilerini gerçekten taşımamız gerektiğini bilmek. Yani neleri taşımamız gerektiğini bilip taşımamız gerekmeyenleri yol kenarında bir bırakmak lazım. Hikayeyi yazarken kendi kendime dedim ki çok garip bir uyduruk oldu. Uyduruk bir hikaye yazdım Özlem Aylan. Sonra bir düşündüm ama hikayede metaforlar çok güzel. O taşıdığı çantayı siz artık hayatınızda nereye koyuyorsanız, o çantanın içindeki yükleri artık neyle ifade ediyorsanız, bunu sizin kıvrak zekanıza teslim ediyorum. Hepiniz çok zekisiniz. Eminim ne demek istediğini bu hikayenin ya da benim ne demek istediğimi mutlaka anlamış olmanız gerektiğini düşünüyorum. Ay nasıl bir cümle kurdum ben öyle gerçekten. Ve şimdi şöyle söyleyeyim. Hepinize şöyle bir şey diyesim geldi. Hadi gelin arkadaşlar, canlar. Hep birlikte kendi çantamıza bir bakalım. Bakalım mı? İçinde gerçekten taşımamız gerekenler mi var? Yoksa yıllardır acaba mecburum diyerek sırtlandığımız gereksiz şeyler mi var? Hadi çantamıza bir bakalım mı? Ne dersiniz? Valla ben bakıyorum. Her gün bakıyorum o çantaya. Her gün gereksiz bir şeyler çıkıyor mutlaka. Ya İsa. Eyvallah. Sağ olasın. İçmiş gibi oldum. Teşekkür ederim. Yoldayım. Klagenfurt'tan Innsbruck'a yolculuk. Aa, güzel mesafelerin olsun. Yoldasın. Sizi dinliyorum yoldayken. Sesinizi duymak çok güzel. İyi ki varsın. Ya sen de iyi ki varsın. Güzel mesafeler olsun. Aa, ben de yolda beni dinlemek istiyorum. Ama ben de beni yolda dinliyorum ha.

gitme vakti gelmiş. Efendim haftanın son programında yarın yine aynı saatte görüşecek. 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket ve %100 yerli içeceğimiz, ulusal içeceğimiz, sağlıklı içeceğimiz Findrinks'in katkılarıyla programı hazırlayıp sundum. Gider ayak. Diyorum ki, valla son yarım saat çok hızlı geçiyor be. Gerçekten. Bir de son yarım saati program saatime ekliyorum.

Sesine, yüreğine sağlık ablacığım. Sana ve dinleyen herkese huzurlu, sağlıklı, güzel bir akşam diliyorum demiş sevgili Zuhal. Zuhal'cığım çok öpüyorum seni. Ve Suat, Mehmet abi ablam işten geliyor. Sen evde yok musun? Onu karşılamayacak mısın kapıda? Yok, öyle bir şey yok. O yürüyüşte. Onlar özgür bireyler. Biri yürüyüşte, biri işten gidiyor. Kendi çayını kendi koyabilir. Ayşe'nin gücü yeter. Eli ayağı tutuyor. Girsin mutfağa, koysun çayını. Uzatsın ayağını. Ayşe be. Vallahi. Dinlesin kafası. Hikayeyi çok iyi anladık ablacığım. Mesaj alındı demiş sevgili Esin. Aa, sevindim. Çantamda sadece almam gerekenler var diye de eklemiş. O önemli. Çok önemli. Ya bir yolculuğa çıkarken bile ne kadar gereksiz eşya aldığınızın farkında mısınız? Bırakın mecburiyetleri falan filan. Yolculuğa çıkarken hiç döndüğünüz zaman yolculuktan mesela valizi boşaltıyorsunuz. Hiç bazılarını hiç giymemişsiniz bile. Boşuna taşıyorsunuz. Allah Allah, hayat da böyle değil mi? Sonra bana diyorlar ki 10 günlük yola çıkıyorsun bir sırt çantasıyla, nasıl oluyor? Bayağı oluyor arkadaşlar ya. Oluyor, gayet de güzel oluyor. Sesine, yüreğine sağlık ablam demiş Demet. Demetciğim, güzel kavuşmalarınız olsun. İyi tatiller diliyorum sevdiklerinle birlikte. Yayın sonuna kadar dinliyorum. Şimdiden nefesine, yüreğine sağlık. Can ablam teşekkürler demiş Arda. Ben teşekkür ederim. Ve çarşıya gidiyorum, kendime hediye alacağım. Hah Ayşe'cim, git hediyeni al. Oh mis mis. Valla süpersin ya. Ve çok öpüyorum ablacığım, sevgiyle. Sağlıkla, hoşça kal demiş Esin. Son birkaç sözüm var arkadaşlar. İnşallah yetiştirebilirim. Söylemek istediğim. Efendim, mecburum. Hayatınızda en çok kurduğunuz cümlelerden biri olduğunu zaten yayının en başında söylemiştik değil mi? Ama bugün itibariyle bir şeyler değişebilir. Her mecburum aynı anlamı taşımıyor. Bunu öğrendik. Bazı mecburiyetler gerçek. Bir anne ya da babanın çocuğunun temel ihtiyaçlarını görmesi gibi. Efendim, fakat hayatımızda bir de görünmeyen mecburiyetler var. Sırf kimse kırılmasın diye evet diyen birisi. Aslında mecbur değil. Sadece reddedilmekten korkuyor olabilir belki. Biraz düşündüğümüz zaman aslında korkuyorum, alıştım ya da cesaret edemiyorum demek nin bir alternatifi olduğunu aslında biliyoruz. Bu yüzden kendimize ara sıra şu soruyu sormakta fayda var. Bu gerçekten mecburiyet mi, yoksa bana öyle hissettiren bir alışkanlık mı? Ve gerçek mecburiyetler dedik. Onlar sorumluluk taşıyorlar. Yol arkadaşlarım, sevgili yol arkadaşlarım. Gerçek olmayan mecburiyetlerse çoğu zaman korku, alışkanlık ve başkalarının beklentileriyle besleniyor. Ve hayat belki de bütün mecburiyetlerden kurtulmak falan değil. Böyle bir iddiam yok zaten. Asıl mesele ne biliyor musunuz? Hangilerini değiştiremeyeceğimizi kabullenmek. Hangilerini değiştirebilecek cesareti kendimizde bulabilmek. Evet, çok güzeldi. Ben çok keyif aldım. Program yapımcınız ve sunucunuz Özlem Ayral ben. Yarın yine aynı sahnede diyorum ya. Ne sahnesi Özlem Ayral, gider ayak. Bu arada benim sahne korkum var. İnanabiliyor musunuz? Yani öyle bir şey var. Efendim, yarın yine aynı kavşakta, Viyana FM kavşağında buluşabilmek umuduyla şimdilik aranızdan ayrılıyorum. Hepinize en güvenli makama, Allah'a emanet ediyorum. Yarın görüşmek üzere.

0: Viyanev. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber.
1: Avusturya'da sığınma başvuruları %44 azaldı. Avusturya'da sığınma başvurularındaki düşüş sürüyor. İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre yılın ilk 6 ayında 4.903 kişi sığınma başvurusunda bulundu. Bu sayı geçen yılın aynı dönemine göre %44 daha düşük gerçekleşti. Bakanlık başvuru sayısının son 23 yılın en düşük seviyesine indiğini açıkladı. Ayrıca aile birleşimi kapsamında Haziran sonuna kadar ülkeye sadece 48 kişinin giriş yaptığı bildirildi. Avusturya'da akaryakıt fiyatları yeniden yükselişe geçti. Başkent Viyana'daki bazı benzin istasyonlarında dizelin litre fiyatı 2 euronun üzerine çıktı. Son günlerde hem dizel hem de benzinde görülen fiyat artışlarının yaz tatili nedeniyle yükselen talep ve uluslararası petrol fiyatlarındaki artıştan kaynaklandığı belirtiliyor. Gurbetçilerin karayoluyla Türkiye seyahatleri devam ediyor. Avrupa'da yaşayan gurbetçilerin yaz tatili için Türkiye'ye dönüşü hız kesmeden devam ediyor. Yetkililerin açıklamasına göre 22 Haziran'la 15 Temmuz 2026 tarihleri arasında Kapıkule sınır kapısından toplam 1 milyon 130 bin yolcu Türkiye'ye giriş yaptı. Hitler'in doğduğu ev polis merkezine dönüştürüldü. Avusturya'nın Braunau am Inn kentinde bulunan ve Adolf Hitler'in doğduğu ev olarak bilinen bina, yaklaşık 20 milyon avroya mal olan kapsamlı yenileme çalışmalarının ardından polis merkezi olarak hizmete açıldı. Projenin amacı binanın neonazi gruplar için ziyaret noktası olmasını önlemek olduğu belirtildi. Bina uzun süren hukuki sürecin ardından 2017 yılında kamulaştırılarak devlet mülkiyetine geçmişti. Yabancı öğrenci sayısı yerli öğrencileri geçti. Avusturya üniversitelerinde eğitim alan yabancı öğrencilerin sayısı hızla artıyor. Geçtiğimiz akademik yılda üniversitelere 31.187 yabancı öğrenci kayıt yaptırırken, Avusturya vatandaşı yeni öğrencilerin sayısı 20.484'te kaldı. Böylece yabancı birinci sınıf öğrencilerinin sayısı yerli öğrencileri geride bıraktı. Avusturya'da 13,6 milyon araç park yeri bulunuyor. Graz Teknik Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre Avusturya genelinde araçlar için yaklaşık 13,6 milyon park yeri bulunuyor. Bu park alanlarının toplamda 31.700 hektarlık bir alanı kapladığı belirtildi. Sınır dışı edilen sığınmacıların sayısı yeni başvuruları geçti. Avusturya'da 2026'nın ilk yarısında sınır dışı edilen kişi sayısı ilk kez sığınma başvurularının üzerine çıktı. İçişleri Bakanlığı verilerine göre 2026 Ocak-Haziran döneminde yaklaşık 6.000 kişi sınır dışı edilirken 5.900 civarında yeni sığınma başvurusu yapıldı. Böylece son 20 yılın ilk kez sınır dışı sayısı başvuruları geride bıraktı. ÜAMTC'den tatilcilere yoğunluk trafik uyarısı. Yaz tatili trafiğinin artmasıyla birlikte ÖAMTC hafta sonu güney yönündeki otoyollarda uzun araç kuyrukları oluşabileceği uyarısında bulundu. Özellikle İtalya, Hırvatistan ve Macaristan yönünde yoğunluk bekleniyor. A2, A9, A10, A11, A12 ve A13 otoyollarıyla Birenler Geçidi, Tahuern ve Karavenken tünellerinde bekleme sürelerinin uzayabileceği belirtildi. Viyana'da komşu kavgası kanlı bitti. Viyana'nın 10. bölgesinde iki komşu arasında çıkan kavga hastanede son buldu. Gürültü nedeniyle başlayan tartışmada 55 yaşındaki adam ayakkabı çekeceğiyle komşusunu kolundan yaraladı. 61 yaşındaki adamsa halter plakasını fırlatarak karşı tarafı başından yaraladı. Yaralı hastaneye kaldırılırken her iki kişi hakkında işlem başlatıldı. Viyana'da güneşli bir hava olacak. Viyana ve çevresinde bugün güneşli bir hava bekleniyor. Hava sıcaklığı gece 15, gündüzse 25 dereceye kadar yükselecek. Trabzonspor Avusturya'da 3 hazırlık maçı oynayacak. Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürecek olan Trabzonspor, kamp döneminde 2 hazırlık maçına çıkacak. Bordo Mavililer 26 Temmuz'da Alman ekibi Frankfurt'la, 30 Temmuz'da ise Katar temsilcisi El Saad ve 2 Ağustos'ta Udinese ile karşı karşıya gelecek. Trabzonspor 23 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında Avusturya'nın Schladming bölgesinde kamp yaparak yeni sezon hazırlıklarını tamamlayacak. Başakşehir turu deplasmana bıraktı. UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Başakşehir Futbol Kulübü İstanbul'da Finlandiya'nın Inter Turku ekibiyle 1-1 berabere kaldı. Galatasaray'ın Avusturya'daki hazırlık maçlarının biletleri satışta. Galatasaray'ın Avusturya kampında oynayacağı hazırlık maçlarının biletleri satışa çıktı. Sarı Kırmızılı ekip 24 Temmuz'da Monza, 27 Temmuz'da ise Venezia ile karşı karşıya gelecek. Biletler maçların resmi satış platformları üzerinden taraftarların erişimine açıldı. Galatasaray 23-29 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Windischgarten bölgesinde kamp yaparak yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.
0: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu. Viyana FM Haber.
2: Viyana FM. Gurbette.

katmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emleniyor bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

bizi iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emreniyor bana bakan aşıklarım. Bu nasıl bir derse kendi kendine

Dünyaya geldik, karşımıza bir kız çıktı. Bu defa karşılıksız sevgiyi de o bekledi. Sevgisiz olarak bir kızın elinden tutmanın imkanı var mı delikanlılar?

İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Viyana Efendisiniz. Güzel bir perşembe akşamında yeniden sizlerle buluşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Ben Akif Özcan, hepinize en derin sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Güzel bir program olmasını temenni ediyorum. Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla 2 saati paylaşacağız. Çok güzel bir çalışmayla başladık. Hemen ardından yine güzel bir çalışmamız gelecek. Demet Sağaroğlu ve Melis Fis düeti Aşk Perisi ile programımız devam edecek sevgili dinleyiciler. Artı 43 660 130 1979'dan sizleri de istek ve mesajlarınızla programımıza bekliyoruz. Çalışıyorsanız kolaylıklar, esnafsanız bol kazançlar, yoldaysanız iyi yolculuklar dileklerimi iletiyorum sizlere. Tatilcilerimize iyi tatiller, her şey gönüllerinizce olsun. Programımız başladı. Bu arada bu akşam Avrupa Ligi'nde ikinci eleme turunda Beşiktaş temsilcimiz Midland'le karşı karşıya gelecek. İstanbul'da Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak bu mücadelede temsilcimize başarı dileklerimizi iletelim ve güzel şarkımızla sizleri baş başa bırakalım. Bir kez daha hepinize iyi akşamlar, iyi eğlenceler.

dinleyiciler. Ebru Hanım bizimle. Salzburg'dan iyi akşamlar. Akif Bey hoş geldiniz programa. İyi yayınlar diliyorum. Zinet Salih'den yeniden şarkısını çalarsanız sevinirim. İyi programlar diyor. Çok çok teşekkürler. Sağ olun. Hazırladığım şarkı birazdan gelecek. Esin Hanım, iyi akşamlar Almanya'dan, Stuttgart'tan sevgilerimizi gönderiyoruz. Akif Bey iyi programlar. Tüm Viyana FM dinleyicilerine sıradaki şarkıyı hediye ediyorum demişler. Çok çok teşekkürler. Almanya'ya da sevgiler. İstanbul'dan Hanifi Bey, İyi akşamlar sevgili Akif Bey. Burcu Güneş'ten Mecburi İstikamet şarkısını istiyorum. Yanımda bulunan sevgili Hasan kardeşime de armağan olsun. Tüm Viyana FM dinleyicilerine selamlar, iyi akşamlar demişler. Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Tan Taşçı'dan neler neler dinledik. Az sonra Zinesleri ardından çok güzel şarkılarımız gelecek arka arkaya. Bendeniz, Mela Bedel, Merve Özbey ve daha neler neler. Hem benim seçimlerim hem sizlerin istekleriyle devam edeceğiz. Sevgili Murat Erdatlı da bizlerle beraber. Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar. Herkese de saygılar, selamlar müdürüm diyor. Çok çok teşekkür ediyoruz sevgili Murat Erdatlı'ya da. Ona ve kıymetli eşine, Emine Hanım'a, tüm sevdiklerine, sevenlerine armağan olarak gelecek güzel şarkılarımız. Sıfır şeker, sıfır kalorili vegan içeceğimiz Pindrinks ve 23. Viyana Mega Gastro katkılarıyla birlikteyiz. Zine Salih yenidenle Viyana FM'de.

0: Mecburi İstikamet ve Burcu Güneş kulaklarınız doldu. Herkese bir kez daha iyi akşamlar. Viyana FM'desiniz. Akif Özcan devam ediyor. Mega Gastro ve Pindrinks katkılarıyla. Şimdi efendim güncel gelişmeler Viyana'dan, Avusturya'dan, Türkiye'den, dünyadan takip etmek isterseniz tabii ki radyomuzu dinleyip haber bültenlerinde duyabilirsiniz. Ben de program içerisinde zaten size aktarıyorum. Ama tabii ki web sitemiz viyanafm.com'da ve Instagram adresimiz viyanafm adresimizde haberleri takip edebiliyorsunuz. Detaylarıyla videosunu, fotoğrafını da görebiliyorsunuz. Viyana'nın 23. bölgesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çeşitli uyuşturucu maddelere el konulurken şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı deniyor. Olayla ilgili soruşturma da sürüyor. Bu olayın, bu yakalanmanın da videosu Viyana FM Instagram adresimizde yer alıyor. Bilginiz olsun.
1: Viyana FM.
0: Bir başka haber, tabii bizi üzen bir haber, cebimizden yine çıkacak paracıklar. Avusturya'da akaryakıt fiyatları Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gerilim nedeniyle yeniden artmaya başladı. Tabii sadece Avusturya'da değil, Türkiye'de ve dünya ölçeğinde de maalesef bu artışlar devam ediyor. Hürmüz Boğazı'nda yaşanan bu kriz nedeniyle sevgili dinleyiciler, Türkiye'de de yine bugün de benzine gelmişti. 1-2 gün önce de motorine gelmişti sevgili dinleyiciler. Son günlerde hem dizel hem de benzinde görülen fiyat artışlarının yaz tatili nedeniyle yükselen talep ve uluslararası petrol fiyatlarındaki artıştan kaynaklandığı belirtiliyormuş. Maalesef bu bilgiyi de sizlerle paylaştık ki zaten yola çıktıysanız bunlarla karşılaşıyorsunuzdur diyelim. Daha fazla haber için Viyana FM Instagram adresimiz ve viyanafm.com'u ziyaret edebilirsiniz. Ben de yine program içerisinde sizlerle paylaşmayı sürdüreceğim. Güzel mesajlarınız da geliyor. Onlar için de çok teşekkürler. Nazlı Hanım'a selamlar gönderelim. Bregenz de bizleri dinliyor. İyi akşamlar dilekleriyle çok teşekkürler. Merve Özbey'den Zümrüdü Ankam rica etmişler. Listemizde yer alan bir sanatçıydı. Sizin istediğiniz şarkısıyla değiştirmiş olalım. Birazdan dinleteceğiz. Deniz Hanım'a selam. Viyana 10. bölgede selam abi. Kolay gelsin. Favoritende arkadaşlarla dinliyoruz. Sefo'dan bir şarkı çalarsan seviniriz diyor. Adamsın. Eyvallah güzel kardeşim. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Deniz'e ve beraberindeki arkadaşlarına. Sefo'dan da bir şarkı listeye dahil edeceğiz. Önce Matmazel şarkısıyla Bendeniz geliyor. Viyana FM'de Akif Özcan devam ediyor.
2: Akif Özcan. Akif Özcan.

Sevgilerinizde olduğu Ankara'dan sevgili Mert iyi yayınlar abi. Sevgiler balkonda oturmuş seni dinliyorum demiş. Blok 3'ten Laf şarkısını patlatırsan geceye bir ritim katarız diyor. Abi diyor yeni diyor hoparlörler aldım şöyle basların hakkını verelim diyor. Vay canım benim selamlar. Viyana FM'in yüksek ses kalitesi ve senin istediğin şarkı birazdan gelecek. Ama önce Mela Bedel var hadi Allah şarkısıyla kulaklarınızda olacak. Sazbuk'tan Selin Hanım istemişti iyi akşamlar. Eşimle arabaya bindik ve sizleri dinliyoruz. Bir şarkı da biz istiyoruz. Mela Bedel, Hadi Allah Gelir Mi demiş. İşte geldi hemen ardından da Blok 3'ten Laf şarkısı gelecek. Ankara'ya sevgili Mert'e yeni aldığı hoparlörlerde basları titretecekmiş.

love, love, ich küsch love, love, love, love, ich küsch love, love, love, love, ich küsch love, love, love, love, yo. Valla bebek sana ne denir ki, yokluk gördük bu nereden bilir ki, para mutluluk getirmez diyenlere söylüyorum öyle bir getirir ki. Ne dedin kesin dinlememişimdir, bu işleri hiç becerememişimdir. Eğer bir şeye sahip olamadıysam yeterince istememişim. Dedin dedi konuma duyuyorum gel. Hak harbi seviyorum seni ben. Diyor o zaman bu gece seninle beşe gideriz. Dedim ona makine değilim ama deneriz. Dedi konuma duyuyorum gel. Hak harbi seviyorum seni ben. Diyor o zaman bu gece seninle beşe gideriz. Dedim ona makine değilim ama deneriz. Işıkları kapat ve gözlerini aç. Ve sabaha kadar devam ediyor maç. Bak onun işi bu, tam ortaya smaç.

Liberty First Jam. Blok 3 ve Laf şarkısı istenmişti. Ankara'ya göndermiş olduk. Öncesinde de yine bir istek şarkımız vardı. Armağan ettik efendim. Hem benim seçimlerim hem sizlerin istekleriyle programımız devam ediyor. Sırada Emrah Karaduman düzenlemesi. Güliz Aylan'ın güzel yorumuyla Ateşle Barut şarkısı var. Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla Akif Özcan devam ediyor. Herkese iyi akşamlar, iyi eğlenceler. Hayırlı akşamlar Akif Müdürüm, ben de buradayım. Sıradaki şarkıyı tüm Viyana FM dinleyicilerine, özellikle radyomuzu dinleyen tüm hanımefendilere armağan olarak gönderiyorum diyor. Sevgili Cansu gönderiyor. Çok teşekkürler sevgili Cansu, selamlar. Emre, 11. bölgeden selamlar abi, iyi çalışmalar. Simmering'de işten eve dönerken seni dinliyorum. Ve ben de Simge'den bir şarkı rica ediyorum. Çalarsan sevinirim, iyi yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum, iyi yolculuklar diliyorum sevgili Emre. İrem İstanbul'da, Akif selam, iyi yayınlar İstanbul'da. Seni keyifle dinliyorum, kulaklığımı taktım diyor. Tarkan'dan Yo şarkısına yer verirsen sevinirim. Harikasın. Modu yükseliyor insanın vallahi seni dinlerken demiş. Canım benim, çok teşekkür ederim. Sevgiler, modunuzu yükseltmeye devam. Çünkü burası Viyana FM. Ben Akif Özcan. Hepinize mutlu akşamlar. İyi eğlenceler diliyorum.

0: İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Ateşle Barut kulaklarınızda oldu. Yine çok güzel bir çalışmaydı. Ateşle Barut'u hep beraber dinledik. Emre Akaraduman'ın da muhteşem düzenlemesi. Güliz Aylan'ın da nefis yorumuyla geldi. Viyana FM'de eskiler yeniler ama daima yeniler sizinle olmaya devam ediyor. 23. Viyana Mega Gastro ve Pindrinks katkılarıyla sizlerle birlikteyiz değerli dinleyicilerimiz. Avusturya'da sığınma başvuruları neredeyse yarı yarıya azalmış efendim. Bunu da aktaralım. Sığınma başvurusunda bulunanların sayısında düşüş sürüyor. İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre 2026 yılının ilk 6 ayında toplam 4.903 kişi sığınma başvurusunda bulunmuş efendim. Bu sayı geçen yılın aynı dönemine göre %44 daha düşük gerçekleşti. Bakanlık başvuru sayısının son 23 yılın en düşük seviyesine indiğini açıkladı. Ayrıca aile birleşimi kapsamında Haziran sonuna kadar ülkeye sadece 48 kişinin giriş yaptığı da bildirilmiş efendim. Bu güncel gelişmeyi de sizlerle paylaşmış olduk. Bir haber daha var. Gökyüzü adeta yarıldı haberi Viyana'ya patladı deniyor bu durum. Viyana'da öğleden sonra etkili olan kısa süreli şiddetli sağanak yağış birçok cadde ve sokakta su birikintilerine neden oldu. Yağış nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorlanırken kent genelinde trafik yoğunluğu yaşandı deniyor. Bu haberin videosu da var. İnanılmaz bir yağmur yağışı efendim. Gerçekten bardaktan boşalırcasına ve Viyana'da da trafiği tabii olumsuz yönde etkiledi diyelim. Daha fazla haber için Viyana FM Instagram adresimiz üzerinden de takip edebileceğinizi hatırlatmış olayım sevgili dinleyiciler sizlere. Dün İstanbul'da da şiddetli bir fırtına söz konusuydu. Belki haberlerde görmüş olabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Ben de buradan sizlerle paylaşmış oldum. Peki programımız devam ediyor. +43 660 130 19 79 Viyana FM'in WhatsApp hattı +43 660 130 19 79'dan sizleri de programımıza davet ediyoruz efendim. 23. Viyana Mega Gastro ve sıfır şeker sıfır kalorili vegan içeceğimiz Pindrinks katkılarıyla sizlerle birlikteyiz. Bunu da ifade etmiş olduktan sonra yine güzel bir çalışmayla programımıza devam edelim Viyana FM'de. Sırada Gökçe Kırgız Taner var Pişmanlar Ülkesi ile şimdi Viyana FM'de.
1: Akif Özcan. Akif Özcan.

Benden Bir Sen Olmaz isimli güzel çalışmasıyla kulaklarınızda oldu. Öncesinde Hüseyin Karadayı'nın nefis düzenlemesi Betül Demir'in güzel yorumuyla Kara Ağaç şarkısına kulak verdik ve programda ilk saati geride bıraktık. İkinci saate merhaba demiş olduk bu güzel çalışmayla. Yine gelen güzel mesajlarınız var, onları okumaya devam ediyoruz tabii ki. Murat Bey Almanya Münih'ten iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Yeni geldim işten eve diyor. Koltuğa uzandım ve telefonumu aldım elime, radyomu da açtım diyor. Bir şeyler atıştırıyorum, bir yandan da sizi dinliyorum. Mert Demir'den bir şarkı çalarsanız seviniyorum, sevinirim. Güzel bir anons bekliyorum sizden demiş. Çok çok teşekkür ediyorum. İyi istirahatler diliyorum. Tabii ki Mert Demir'den de güzel bir şarkı size gelecek. Almanya'daki tüm gurbetçilerimize de Münih'e de selam ve sevgilerimizi iletelim. Efendim 23. Viyana Mega Gastro ve sıfır şeker sıfır kalorili vegan içeceğimiz Pindrinks katkılarıyla programımızın devam ettiğini bir kez daha ifade etmiş olalım. Temsilcimiz Beşiktaş Avrupa Ligi 2. eleme turunda ilk maçında Midland'le karşı karşıya geliyor. Maçın şu an 4. dakikası oynanıyor. 0-0 beraberlik var. Temsilcimiz Beşiktaş'a da başarı dileklerimizi iletmiş olalım. Maç İstanbul'da oynanıyor bu arada. Tüpraş Stadyumu'nda, bu bilgiyi de paylaşalım. Tuğba Yurt'la devam edelim. Duymuyor Beni ardından Mert Demir dinleyeceğiz. Almanya'ya, Münih'e gelecek.

0: Latif Özcan. Yine çok güzel bir şarkıydı, geride bıraktık efendim. O değil ki Mavi Gri'den geldi. Şimdi ise Soner Sarıkabadağ ile programımız devam edecek. Yine çok güzel bir şarkı Neresi ile devam edecek programımız. 23. Viyana Mega Gastro ve Pindrings katkılarıyla sizlerleyiz. Güzel mesaj ve istekler geliyor. +43 660 130 1979'dan sizler de programımıza mesaj ve isteklerinizle katılabilirsiniz. Linz'e selam Ebru Hanım. Harika yayınlar Akif Bey. Linz'den sevgiler. Kahvemi yudumlarken bir yandan da radyomun sesini açtım ve sizi dinliyorum. Yalından da bir şarkı çalarsanız sevinirim. İyi akşamlar, iyi yayınlar demişler. Çok teşekkürler.
1: Akif Özcan.

Multiverse Jam. Yine çok güzel bir şarkı. Sizlerin isteklerinden bir tanesiydi sevgili dinleyiciler. Mert Demir Yalanmış geldi. Yine bir istek şarkısı. Şimdi Yalın'la devam edeceğiz akşamüstü. Tam da şu dakikalara bence çok güzel gidecek. Hayırlı yayınlar programı harika, her şey için çok teşekkürler. İçimizden geçenleri çalıyorsunuz sanki diyor Selma Metin. Çok teşekkürler. Yakın.

0: Fatih Özcan.
1: Viyana FM'de harika şarkılar eşliğinde devam. Çağla ve Hadi Yarim radyonuzdaydı. Akif Özcan mikrofonda Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla devam. Sevgili Volkan, iyi akşamlar, İzmir'den selamlar diyor. Çok çok teşekkür ediyorum. Bir şarkı da ben istiyorum demişti. Selim Gülgören'den Adım Adım. Hemen aldım listeyi, şu an fonda duymaya başladık bile. İyi yayınlar diliyorum abicim demiş. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. İyi ki varsınız. 20. Viyana'ya selamlar Aylin Hanım.

0: Özcan.
1: Uykumda bile ve çok güzel bir çalışmaydı efendim. Betül Demir'den dinledik. Sırada Afra var. Leylim şarkısıyla kulaklarınızda olacak. Son mesajları bekliyoruz. Artı 43 660 130 19 79'dan sevgili Doğukan. Frankfurt'a selamlar. Kral yine mikrofon başında diyor. Biz de radyo başındayız. Sizinleyiz. Edis'ten de bir şarkı çalarsanız sevinirim demiş. Canım benim selamlar gönderelim Frankfurt'a da. İyi ki varsın. Graz'dan Melisa. Akif abi selam, iyi çalışmalar. Arkadaşlarla mutfakta bir yandan bir şeyler hazırlıyoruz. Bir yandan da radyomuz açık. Zeynep Bastık'tan da bir şarkı çalarsan seviniriz. Herkesin selamı var demiş. Aleyküm selam, benden de selamlar kızlar. İyi ki varsınız. Şimdiden ne hazırlıyorsanız afiyetler olsun. Ve güzel bir Zeynep Bastık şarkısı da şimdiden size armağan olsun. Sırada Afra var. Devamında sizin istekleriniz.

0: Latif Özcan.
1: İki güzel istek şarkısı arka arkaya geldi. Edis ve Zeynep Bastık istekleriydi. Şimdi benim seçimimde Özgün, Bu Kalp Durmaz'la Viyana FM'de olacak. Bu arada Beşiktaş temsilcimiz UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci eleme turu ilk maçında Midland'i konuk ediyor. Orkun Kökçü'nün attığı golle 1-0 önde temsilcimiz.

Murat Boz ve 3 cümle kulaklarınızda oldu. Burası Viyana FM, ben Akif Özcan. Programımız devam ediyor. Herkese bir kez daha iyi akşamlar. Sevgili dinleyiciler, son mesajları bekliyoruz. +43 660 130 1979'dan. Ardından yavaş yavaş programı kapatacağız. Sevgili Umut Viyana 10. bölgeden iyi akşamlar, herkese sevgiler diyor. Programımız gerçekten çok güzel. Bir şarkı da ben rica ediyorum. Tan Taşçı ve Funda Arar düeti Bil Ki çalarsanız sevinirim Akif Bey diyor. Çok teşekkür ediyorum. Hemen çalıyorum. Yavaş yavaş vedamızı da edeceğiz. Bu bilgiyi de aktaralım. Hindrings ve Mega Gastro katkılarıyla yine bu akşamda harika şarkıları sizlerle buluşturmayı sürdürüyoruz. Viyana efendim.

Programımızın sonuna hepinize dinlediğiniz ve katıldığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Yarın akşam yeniden birlikte olabilmeyi ümit ediyorum haftanın kapanış programında. Beşiktaş temsilcimiz Midland karşısında ilk yarıyı 1-0 önde bitirmişti. Şu anda devre arası. Umuyoruz ikinci yarıda da yine yeni goller gelir ya da en azından maç böyle biter. Tebrikler Beşiktaş'ı şimdiden kutluyoruz. Umarız maç böyle biter. Efendim değerli sponsorlarım Mega Gastro ve Pindrinks'e de katkıları için çok çok teşekkür ediyorum. Sizleri seviyorum, seni ayrı seviyorum. Viyana FM'de kalın, hoşça kalın. Ara beni, hadise.

0: Tiefhäuschen. Tiefhäuschen. Vion FM. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindirinks haberleri sunar. Vion FM Haber.
1: Avusturya'da sığınma başvuruları %44 azaldı. Avusturya'da sığınma başvurularındaki düşüş sürüyor. İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre yılın ilk 6 ayında 4.903 kişi sığınma başvurusunda bulundu. Bu sayı geçen yılın aynı dönemine göre %44 daha düşük gerçekleşti. Bakanlık başvuru sayısının son 23 yılın en düşük seviyesine indiğini açıkladı. Ayrıca aile birleşimi kapsamında Haziran sonuna kadar ülkeye sadece 48 kişinin giriş yaptığı bildirildi. Avusturya'da akaryakıt fiyatları yeniden yükselişe geçti. Başkent Viyana'daki bazı benzin istasyonlarında dizelin litre fiyatı 2 euronun üzerine çıktı. Son günlerde hem dizel hem de benzinde görülen fiyat artışlarının yaz tatili nedeniyle yükselen talep ve uluslararası petrol fiyatlarındaki artıştan kaynaklandığı belirtiliyor. Gurbetçilerin karayoluyla Türkiye seyahatleri devam ediyor. Avrupa'da yaşayan gurbetçilerin yaz tatili için Türkiye'ye dönüşü hız kesmeden devam ediyor. Yetkililerin açıklamasına göre 22 Haziran ile 15 Temmuz 2026 tarihleri arasında Kapıkule sınır kapısından toplam 1 milyon 130 bin yolcu Türkiye'ye giriş yaptı. Hitler'in doğduğu ev polis merkezine dönüştürüldü. Avusturya'nın Braunau am Inn kentinde bulunan ve Adolf Hitler'in doğduğu ev olarak bilinen bina, yaklaşık 20 milyon avroya mal olan kapsamlı yenileme çalışmalarının ardından polis merkezi olarak hizmete açıldı. Projenin amacı binanın neonazi gruplar için ziyaret noktası olmasını önlemek olduğu belirtildi. Bina uzun süren hukuki sürecin ardından 2017 yılında kamulaştırılarak devlet mülkiyetine geçmişti. Yabancı öğrenci sayısı yerli öğrencileri geçti. Avusturya üniversitelerinde eğitim alan yabancı öğrencilerin sayısı hızla artıyor. Geçtiğimiz akademik yılda üniversitelere 31.187 yabancı öğrenci kayıt yaptırırken, Avusturya vatandaşı yeni öğrencilerin sayısı 20.484'te kaldı. Böylece yabancı birinci sınıf öğrencilerinin sayısı yerli öğrencileri geride bıraktı. Avusturya'da 13,6 milyon araç park yeri bulunuyor. Graz Teknik Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre Avusturya genelinde araçlar için yaklaşık 13,6 milyon park yeri bulunuyor. Bu park alanlarının toplamda 31.700 hektarlık bir alanı kapladığı belirtildi. Sınır dışı edilen sığınmacıların sayısı yeni başvuruları geçti. Avusturya'da 2026'nın ilk yarısında sınır dışı edilen kişi sayısı ilk kez sığınma başvurularının üzerine çıktı. İçişleri Bakanlığı verilerine göre 2026 Ocak-Haziran döneminde yaklaşık 6.000 kişi sınır dışı edilirken 5.900 civarında yeni sığınma başvurusu yapıldı. Böylece son 20 yılın ilk kez sınır dışı sayısı başvuruları geride bıraktı. ÜAMTC'den tatilcilere yoğunluk trafik uyarısı. Yaz tatili trafiğinin artmasıyla birlikte ÖAMTC hafta sonu güney yönündeki otoyollarda uzun araç kuyrukları oluşabileceği uyarısında bulundu. Özellikle İtalya, Hırvatistan ve Macaristan yönünde yoğunluk bekleniyor. A2, A9, A10, A11, A12 ve A13 otoyollarıyla Birenler Geçidi, Tahuern ve Karavenkent tünellerinde bekleme sürelerinin uzayabileceği belirtildi. Viyana'da komşu kavgası kanlı bitti. Viyana'nın 10. bölgesinde iki komşu arasında çıkan kavga hastanede son buldu. Gürültü nedeniyle başlayan tartışmada 55 yaşındaki adam ayakkabı çekeceğiyle komşusunu kolundan yaraladı. 61 yaşındaki adamsa halter plakasını fırlatarak karşı tarafı başından yaraladı. Yaralı hastaneye kaldırılırken her iki kişi hakkında işlem başlatıldı. Viyana'da güneşli bir hava olacak. Viyana ve çevresinde bugün güneşli bir hava bekleniyor. Hava sıcaklığı gece 15, gündüz ise 25 dereceye kadar yükselecek. Trabzonspor Avusturya'da 3 hazırlık maçı oynayacak. Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürecek olan Trabzonspor, kamp döneminde 2 hazırlık maçına çıkacak. Bordo Mavililer 26 Temmuz'da Alman ekibi Frankfurt'la, 30 Temmuz'da ise Katar temsilcisi El Saad ve 2 Ağustos'ta Udinese ile karşı karşıya gelecek. Trabzonspor 23 Temmuz 2 Ağustos tarihleri arasında Avusturya'nın Schladming bölgesinde kamp yaparak yeni sezon hazırlıklarını tamamlayacak. Başakşehir turu deplasmana bıraktı. UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Başakşehir Futbol Kulübü İstanbul'da Finlandiya'nın Inter Turku ekibiyle 1-1 berabere kaldı. Galatasaray'ın Avusturya'daki hazırlık maçlarının biletleri satışta. Galatasaray'ın Avusturya kampında oynayacağı hazırlık maçlarının biletleri satışa çıktı. Sarı Kırmızılı ekip 24 Temmuz'da Monza, 27 Temmuz'da ise Venezia ile karşı karşıya gelecek. Biletler maçların resmi satış platformları üzerinden taraftarların erişimine açıldı. Galatasaray 23-29 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Windischgarten bölgesinde kamp yaparak yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.
0: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu. Viyana FM Haber.
2: Viyana FM. Gurbette.

0: Viyana FM. Viyana FM. İnternetin olduğu her yerde, her yerde. Kesintisiz. Seninle. Seninle.
1: Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restoran her sabah saat 8 gece 23 arasında Talya Strasse 9 16. Viyana'da sizleri bekliyor. Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Sistems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48.
2: Melih ile Aşk-ı Meçhul.
3: Her zaman
2: en iyi, en duygusal, aşk dolu mısraların dilinden konuşuyoruz. Çünkü bu yayında unutamadıklarımız, sevip de kavuşamadıklarımız için çalıyoruz. Aşkı dolu dolu yaşamak isteyenler için
3: yayındayız.
2: Melih ile Aşk-ı Meçhul. Aşk-ı Meçhul. Her zaman
3: en iyi, en duygusal,
2: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşk-ı Meçhul başlıyor. Aşk-ı Meçhul.

Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Saatlerimiz 21.08 ve an itibariyle bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programındasınız. Hafta içi her akşam olduğu gibi bu akşam da birbirinden güzel eserler, birbirinden güzel şiirler ve tabii ki sizden gelenler bizlere eşlik edecekler. Artı 43 660 130 19 79 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. App Store ve Play Store'da Viyana FM uygulamasında sizlerle birlikteyiz. www.viyanafm.com adreslerinden bizleri canlı canlı dinleyebilirsiniz. İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Efendim, günün sorusunu birazdan sizlerle paylaşacağım ama öncesinde güzel bir çalışmayla programın startını vermek istiyorum. Kocaman alkışlar sizler için geliyor. Bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul başlıyor. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Bu güzel eserle birlikte programın startını verdik ve bu güzel çalışmayı her zaman olduğu gibi bugün de gün içerisinde emeği geçen tüm dostlarımıza gönderdik. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Efendim, hemen günün sorusunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu gece için size saygı olmadan gerçek bir değer ilişkisi kurulabilir mi diye sorduk. Saygı olmadan gerçek bir değer ilişkisi kurulabilir mi? Neden? İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin gelsin. Bizler de elimizden gelince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Efendim, bazı mesajlar, bazı cevaplar programın öncesinde gelmeye başladılar. Ama onlara geçmeden önce bir güzel eser daha dinleyelim istiyorum. Oktay Kaya bizlerle birlikte olacak. Kaybettim ikimizi diyelim ardından. Buralardayız, haydi bakalım.

kaybettim ikimizi dedik. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Hemen şöyle gelen cevaplardan bir tanesine dönmek istiyorum. Sevgili Dinçer, bize ilk ulaşan isimlerden bir tanesi oldu. Merhabalar, kralı yayınlar dilerim. Sıradaki tüm çalışmaları sana ve dinleyen herkese armağan ediyorum. Bence günümüzde kimse değer konusunda gerçeklik aramıyor. Dolayısıyla saygı olmadan değer olabiliyor. Gerçek olup olmama durumuna bakmayınca da bu insana yetiyor demiş. Değil mi? Şey yapıyoruz yani. Hani bana dokunmayan yılan bin yaşasın kafasıyla hareket edip değer veriyoruz. Değer algılarımız bir kere çok değişti. Yani birine, yol gösteren insana, zaman zaman dur yanlış yapıyorsun diyebilen insana değer verilirdi önce. Şimdi öyle değil. Tam tersi, kim kimin hayatından uzak durursa, kim kimin ne olduğunun farkında değilmiş gibi yaparsa, bunu ne kadar başarırsa o kadar değerli, kıymetli oluyor. Onun haricinde herkes çok kötü. Güzel bir cevaptı. Bizi yine bir şeylerle yüzleştirecek, bir şeyleri bize sorgulatacak çok cevap geleceğini umuyorum bu akşam. Tabii bir kısım da şey diyebilir şimdi. Ya sorunun neden kısmını nereden çıkardın? Biz onu her akşam ekliyorduk da ben bu akşam o kısmı eklemeyi unutmuşum. Okurken ekleyeyim dedim. Nasıl olsa sonradan da olsa bir şeyler illaki söylersiniz. Bizler 2 saat boyunca buradayız, bekleriz. Efendim Şavti ve Bilal Son Ses bizlerle birlikte olacak. Bir Gece Vardın diyelim ardından günün gecenin ilk şiiriyle buralardayız. Haydi bakalım.

Sıra geldi günün gecenin ilk şiirine. Hiçbir yere yazmadık, hiçbir yerden ezberlemedik. Gönlümüzden, yüreğimizden ne geçerse o sizlerle birlikte olacak. Dolayısıyla sürçülisan edersek aşk ola sorumuzu bir kez daha hatırlatmış olalım. Saygı olmadan gerçek bir değer ilişkisi kurulabilir mi? Neden? Saygı olmadan gerçek bir değer ilişkisi kurulabilir mi? Neden? İster yazılı ister sesli bir şekilde gönderin gelsin. Haydi bakalım, güzel bir şiir ardından yolumuza, yolculuğumuza devam ediyoruz.

bu defa sondu sevdiğim. Müsemma yok sana. Bu defa sondu sevdiğim. Çek git benden uzaklara. Ben bana bir söz verdim. Adını anmak nedir? Bilmeyeceğim. Bu defa sondu sevdiğim. Düşlerimde seni görmeyeceğim. Uykularımı senin için bölmeyeceğim. Ve seni dilemeyeceğim kayan yıldızlardan. Bu defa sondu sevdiğim. Anıları aklıma getirip gülmeyeceğim. Söz verdim kendi kendime. Toprak kokusu seni anımsatmayacak. Bu defa sondu sevgilim. Bu şehre yağmurlar bizim için yağmayacak. Bu defa sondu sevgilim. Son verdim seni aramaya bu şehirde köşe bucak. Bu defa sondu sevgilim. Bu yürek bir daha aşık olmayacak. Bir daha aşık olmayacak.

Tan Taşçı kulaklarımızdaydı, Kal dedik ve saatlerimizi 21.30 yaptık. 23'e kadar sizlerle birlikteyiz. Hemen şöyle mesajlarıma bir dönmek istiyorum. Sevgili Pınar Hanım başkentten bizlere kulak veriyor. Bence günümüzde saygı olmadan birçok şey mümkün. Çünkü artık kimse saygıyı aramıyor demiş. Kimse aramıyor değil de aslında şöyle bir şey var. Saygı önceden bir hak edişti. Yani hep söyleniyordu. Hani o senin büyüğün. Saygı duymak zorundasın. İşte saygı duy. Vesaire diye zorundasın denmiyordu aslında. Saygı duy deniyordu ve bir zamanlar koşulsuz tüm büyükler saygıyı bir şekilde hak ediyorlardı. Çünkü negatif duygular bu kadar göz önünde değildi. Elbette ki etmeyenler de varmıştır ama negatif duygular bu kadar göz önünde değildi. Şimdi bu saygı kavramını kendine düstur edinip kullanmaya çalışanlar var. Yani ben ondan nasıl olsa büyüğüm. İşte ben onun ne de olsa falancasıyım. Bana her şekilde saygı duymakla yükümlü gibi bir algı var. Saygı bir yükümlülük değil, bir kazanımdır. Ve o kazanımı elde etmek bence karşı tarafın elindedir. Hatta ilk olarak da birey olarak kendimize saygı duymalıyız. Şayet saygıyı bir zorunluluk gibi görüp herkese bir şekilde saygı duyarsak günün birinde kendimize olan saygımızı kaybederiz ve bu durum bize kimsenin saygısını kazandırmaz. Yani kimse ya işte bu benim için kendi öz saygısından feragat etti. Dur ben buna şöyle kıymet vereyim, böyle değer vereyim. Olmaz. İşin özü şu aslında, yani zaman zaman kızılabiliyor insanlara. İşte bencil olundu, herkesin kendi hayatı, herkesin şusu busu vesaire diye. Bu yanlış, evet. Maalesef günümüzde yaygın, ona da evet. Ama bir yerde de mecbur bırakıldık. Çünkü saygı kavramı içerisinde bizi çok oraya buraya savuşturmaya çalışan insanlar oldu. Hayatımızın bir yerinde muhakkak olmuştur. Ve bunları bir yerden sonra kafaya takmayı bırakmazsak hayat bizim için çekilmez olur, diğerleri için aynen devam eder, hiçbir şey değişmez. Dolayısıyla kendi sağlığın için bir şeyleri takmayı zaman zaman borçlayacaksın abi. Herkes dönüp ben ne yaptım da böyle oldu diye düşünmeyi bilmeli. Düşünmeyi bilmiyorsa da kendi ayıbı. Efendim Ümit Pamukçu gelsin. Yıkılsın aşkın zindanları diyelim. Ardından bir güzel eser daha gelsin. İki güzel eser ardından buralardayız. Haydi bakalım.

0: Biyonev'dan.
1: Aşkım hiç öyle.
2: İki güzel eser bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Alper Şahin kulaklarımızdaydı. Yadigar dedik ve hemen şöyle devam etmek istiyorum. Sevgili gönüldaşım, yol arkadaşım Ela şu anda bizlere kulak veriyor. Hoş geldin, sefalar getirdin diyelim önce gönlümüze, sonra radyomuza. Selam gönüldaşım, hoş geldin. Sesindeyim, kolay gelsin. Keyifli, huzurlu, mutlu, nazarsız, güzel bir yayın dilerim. Eyvallah, teşekkür ederim. Hoş geldin, sefalar getirdin. Soruna cevabım şöyledir ki, belki dinleyicilerimiz kızacak ama işin doğrusu ve gerçeği, artık saygı diye bir şey kalmadığını düşünüyorum. Çünkü büyüklerimiz bile artık saygı duyulacak hiçbir şey yapmıyor. O yüzden biz küçükler olarak onlara saygı bile duyamıyoruz. Değil mi? Bir yerde aşılanan gerçekler bile değişti. İşte büyüklerine saygı duyduğun olay kimseye kendini ezdirmeye geldi. Hatta bir yerde kabullendik de yani. İşte şimdiki gençlere bir şey söylenmiyor. Şimdi insanlara bir şey söylenmiyor diye. Çok garip. Ama yaşıyoruz bunu. Çok üzgünüm ama bunlar hayatın gerçekleri. Hep eskiden derdik ya. İşte şimdi eskiler diye bir şey kalmadı. Artık gerçek bu. Büyükler bilinçli olacak ki küçükler de saygı çerçevesinde konuşabilsin. Ben bunu bilir, bunu söylerim sevgilerimle demiş. O kadar doğru ki. Abi, şimdiki gençler değişti diyerek elimize bir şey geçmez. Şimdiki gençler çoğu açıdan negatif yönde değişti. Bunu artı bir yöne nasıl çeviririz? Bunun peşine düşmesi lazım büyüklerin ama hepten bir kabullenilmişlik var. Buna da karşı çıkmaya çalıştığında ya da bunun tam tersi bir şey söylediğinde en kötü olan sen oluyorsun. Dediğim gibi hayatın bir yerinde her zaman her dönemde kötü olan insanlar vardı elbette ki. Yanlış anlaşılan insanlar vardı elbette ki. Ama kimse onları bu kadar açıktan kötü görmüyordu abi. Gerçekten kötü olan insanları işte bana bir zararı yok deyip alttan alabiliyoruz. Kendi hayatı deyip alttan alabiliyoruz. Biri bize bir şekilde yol göstermeye çalıştığında onu bir anda kötü görüyoruz. Ya benim hayatım işte her koyun kendi bacağından falan filan, onların sonu gelmiyor. İşin sonunda kötü olan biz oluyoruz maalesef. Efendim Azat Taş ve Şeyda Aydın bizlerle birlikte olacak. Kalbimi çaldın diyelim ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Bu güzel çalışmayı da aynı zamanda gönüldaşım, yol arkadaşım, sevgili Ela'ya armağan etmiş olmak istiyorum. Umarım keyifle dinlemiştir. Efendim, sorunun bendeki cevabına girecek olursak, tabii ki de saygı olmadan gerçek bir değer ilişkisi kurmak mümkün değildir. Ama şimdilik ilişki kurmak mümkün tabii. Ola ki gerçek değer arıyorsan önce saygıyı bulacaksın. Bu da şey demek değil bu arada. Biz saygı deyince işte bana karışmasın, görüşmesin, İşte herkesin konfor alanı olsun falan gibi şeyleri saygı gibi düşünüyoruz. İşte ben arkadaşlarımla çıkarım, o da çıkar. Ben ona bir şey demem, o da bana demezse bana saygı duyuyordur, bana güveniyordur. Öyle bir yerden bakıyoruz. Zaman zaman bir şeylere dur, yapma demek saygısızlık ya da güvensizlik göstergesi değildir. Güven o kadar basit bir şey olmadığı gibi güvensizlik de o kadar basit bir şey değildir. Ama biz güven konusunda da bir yerlerde yanlış yapıyoruz abi. Yani hep şey var, bana güveniyorsan gerisini boş ver. Sana güveniyorum ama dışarıdaki herhangi birine güvenmiyorum ve bunu sana sebepleriyle birlikte dile getiriyorum. Ben sırf seni seviyorum diye, sana güveniyorum diye sebeplerimi dahi inkar edemediğin, ya yapmaz öyle bir şey, yanlış düşünüyorsun diyemediğin birine güvenmek durumunda değilim abi. Burada bir yanlışlık var. Bencilce bir düşünce. Maalesef bunu hepimiz zaman zaman yapıyoruz da yaşıyoruz da. Umarım bir gün her şey tersine döner. Zaman zaman bizim sektör için bazı şarkıların altında şeyi görüyorum. Hani Türkiye müzik sektöründe 20 yıl geriye gitse, 20 yıl ileri gider diye. Bence Türkiye her manada bir 20 yıl geriye gitse, 20 yıl ileri gider. Çünkü 20 yıl önce insanlar bu kadar basit düşünmüyordu abi. İş şeye geldi ya, yani ben burada bir şey anlatırken, ya senin o dediğin anca filmlerde oluyor, hayatı uç noktalarda yaşıyorsun denilen noktaya geldi abi. Yani tuhaf. Efendim, güzel bir eser bizlerle birlikte olacak. Yıldızım, güneşim diyelim, ardından bu saatin kapanış çalışması için buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Yıldızım güneşim dedik. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Bu arada zannediyorum maç 1-0 bitti. Şu an ekranlarımdan gördüğüm kadarıyla. Beşiktaş taraftarını da kutlamış olalım. Benim futbolla ya da herhangi bir spor dalıyla çok bir alakam yok. Yani lise döneminde aslında bir tık vardı. İşte badminton olsun, basketbol olsun falan. Elimden geldiğince oynamaya çalışırdım ama orada kaldı. Futbola zaten hiç merakım olmadı ama tabii her takım bizimdir. Kazanın da tebrik etmek lazım. Çünkü esas mesele dostluk, her ne kadar zaman zaman stadyumlarda durum bunun tam tersi olsa da esas mesele her zaman dostluk olmalıdır. Bu unutulmamalıdır. Umarım öyle olur. Sevgili Bülent abimiz bizlere ulaştı ve dedi ki, kardeşim hayırlı geceler, keyifli yayınlar, kolay gelsin. Senin ve tüm kardeşlerimin cuması mübarek olsun demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Hoş geldin, sefalar getirdin abi. Sana da hayırlı cumalar dileyelim. Sessizce dinliyorum, kulağım sende kardeşim. Herkesi sevmek zorunda değiliz ama saygı göstermek durumundayız. Ama işte onun da aması var. Saygı gösterilmesi gereken insanlar nankörler değil, iki yüzlüler de değil. Sana saygı duyana saygı duy. Sana saygı göstermiyorsa sen de ona saygı gösterme. Benim yaşam felsefem budur demiş. Kesinlikle katılıyorum. Rabbim cümlemizi iyi karakterli, saygılı insanlarla karşılaştırsın. Mustafa Ceceli ve Ekin Uzunlar'dan öptüm nefesinden çalışmasını rica ediyorum. Tüm dinleyenlere armağan olsun. Sizleri Rabbime emanet ediyorum. Melih'im seviliyorsun kardeşim. Beraber çalıştığımız zamanlarda dahil olmak üzere hiç saygısızlık yaptığını görmedim. Çevremizde bazı saygısız insanlar olmasına rağmen ben saygısızlığını görmedim. Benim kalbi güzel kardeşim senin. Başarılı olmanı hem seviyorum hem de başarılarınla gurur duyuyorum demiş. Eyvallah abi, teşekkür ederim. Ne mutlu bize. O zamandan bu zamana bir şekilde muhabbetimiz devam ediyor. Aslında senin de söylediğin gibi saygı, sana saygı gösterene gösterilir. Saygı bir hak ediştir. Her ne kadar günümüzde bu böyle değilmiş gibi davranılmaya çalışılsa da. Demek ki gösterdiğini görüyorsun. Dolayısıyla ben de sana çok ama çok teşekkür ediyorum. İsteğini aldım, listeye birazdan gelecek. Önce de hoş gelsin, hırçın diyelim. Ardından reklamlar, onun da ardından buralardayız. Haydi bakalım.

0: Reklamlar.
1: Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restoran her sabah saat 8 gece 23 arasında Talya Strasse 9 16. Viyana'da sizleri bekliyor. Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48.
2: Reklamları dinlediniz. Aşkı meçhul.

0: Aşkım meçhul, aşkım meçhul.
1: Seveceksin bir kadını. Seveceksin acıyı, tatlıyı, inadını. Gözleri çıkamayacak aklından. Ezber edeceksin adını. Ve seviyorum diyeceksin kadına. Kaçıp gitse de seveceksin. Bir çocuk gibi inadına. Gün gelip şiirler yazmasan da adına. Sessiz kalacaksın. Gitmek yok inadına. Gün gelip üzülecek, kahredileceksin. Ağlayacak senin için, bunu bir sen bileceksin. İçine atacak yaşını, görmesen de sileceksin. Kısaca sen delikanlı, önce adam olacaksın. Aradığın her ne varsa, sevdiğinde bulacaksın. O gülse de, ağlasa da, hep onunla olacaksın. O gülse de, ağlasa da, hep onunla olacaksın.
0: Aşkı meçhul. Her zaman,
2: her zaman,
1: her zaman en iyi,
0: en iyi,
1: en duygusal,
0: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşk-ı Meçhul devam ediyor. Aşk-ı Meçhul.

neden? Saygı olmadan gerçek bir değer ilişkisi kurabilmek mümkün mü? Neden? İster yazılı ister sesli bir şekilde gönderin gelsin, bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Mustafa Cicili ve Ekin Uzunlar bizlerle birlikte olacak. Öptüm nefesinden diyelim ardından. Buralardayız, haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Artı 43 660 130 19 79, bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin, gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Perihan Hanım, emeğinize sağlık demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sevgili Ahmet amcamız bizlere kulak veriyor. Selam evlatı, iyi yayınlar. Harika bir akşam, harika bir program. Saygı olmadan menfaat ilişkisinden ötesi olmaz. Bir ilişkide saygı aranmıyorsa, küçük de olsa bir menfaat var demektir. Bence saygının olmadığı yerde maddiyat bile bir menfaat sayılır demiş. Evet, ama yani

Buna hepimiz bir şekilde eyvallah etmek durumunda kalıyoruz. Çünkü artık ekmek aslanın ağzında değil midesinde. Tabii ben bunu iş için söylüyorum. Eyvallah etmek durumunda kalıyoruz diye. Yoksa sağlığın saatin yerindeyse bir evlilik içerisinde buna eyvallah etmek durumunda değilsin. Ki zaten böyle bir durumda buna eyvallah etmek aciziyettir bence. Aciziyet de kötü bir şeydir. Rabbim kimseye yaşatmasın. Güzel bir cevaptı. Sevgili Ahmet amcamıza çok teşekkür ediyorum. Efendim aynı zamanda bugün sevgili Hüseyin Altın'ın aramızdan ayrılışının 10. yıl dönümüymüş. Onu da öğrenmiş oldum. O zaman şöyle yapalım, önce Mücahit Genç gelsin. Kuzey Güneşi diyelim, ardından Hüseyin Altın'dan güzel bir çalışma gelsin. İki güzel eser ardından buralardayız, haydi bakalım.

0: aşkım Ecu.
1: Viyana FM.
2: Hüseyin Altın kulaklarımızdaydı. Arabesk müzik severler hemen kendini belli etti. Sevgili Salih Bey Rusya'dan bizleri dinliyor. Selamlarımızı göndermiş olalım. Arabesk saatimiz, fantezi müzik saatimiz, yarın programın ikinci saati. Arabesk severleri esas o zaman radyoları başına bekliyorum. Onu da hatırlatmış olalım. Efendim sevgili Hüseyin Altın, 10 yıl önce tam da bugün elin bir kaza sonucu evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Ve vefat ettiğinde henüz 58 yaşındaydı. Ama geride ne kadar güzel eserler bıraktığını hep beraber bir kez daha görmüş olduk. Bazı isimler ölümsüzdür. Sevgili Hüseyin Altın da onlardan bir tanesiydi. Nadir bilinen çalışmalarından bir tanesini sizlerle buluşturmaya çalıştım. Umarım keyifle dinlediniz. Rahmetle yad etmiş olalım. Mekanı cennet olsun diyelim. Geride kalanlara bir kez daha sabırlar dilemiş olalım. Ve formatımıza dönelim. Zakkum bizlerle birlikte olacak. Pırıl pırıl ölüyorum diyelim. Ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Zakkum kulaklarımızdaydı. Uzun zaman sonra dinlediğim en güzel eserlerinden bir tanesiydi. Vallahi özlemişim Zakkum'dan bu tarz eserler dinlemeyi. Hatta Zakkum'dan bir şeyler dinlemeyi zannedersem gerçekten özlemişim. Umarım sizler de aynı duygu ve düşünceler içerisinde dinlediniz. Sevgili Hülya Hanım bizlere kulak veriyor. Merhabalar, iyi yayınlar dilerim. Sona doğru da olsa yakaladım. Saygı olmadan gerçek bir değer ilişkisi kurulamaz tabii ki. Gerçi günümüzde gerçeklik algısı epeyce bir değişti demiş. Değil mi? Şey yapıyoruz ya, biri bize değer veriyorsa olduğumuz gibi kabul etsin istiyoruz. Ama bir taraftan da diyoruz ki kimse dört dörtlük değil. Değilse o zaman bırak da sana yol gösterebilecek insan, senden bir şeyler öğrenebilecek insan senin yanında olsun, değil mi? Seni olduğun gibi kabul edecek insan değil. Yani madem kimse dört dörtlük değil, madem bunun bilincindesin, bu kibir niye o zaman, değil mi? Dönüp sorarlar adama. Eğer ki buna günün birinde cevap veremezsen, işte o zaman gerçekten büyük sıkıntı. Her soruya verecek bir cevabın olacak abi. Yani bunu ukalalık anlamında söylemiyorum. Attığın adımdan, yaptığın her şeyden gerçek manada eminsen, her soruya, karşına çıkabilecek her şeye verecek bir cevabın vardır. Ben bunu bilir bunu söylerim. Ben asla, ya o da ne düşünürse düşünsün hakkımda diye bir şeylerden kaçmaya çalışan biri olmadım. Ben gördüğüm yanlışı söyledim. Sonrasında belki bir şekilde yalnız kaldım. İşte o zaman umursamadım. Yani ben doğru bildiğimi söylerim. O inkar edemeyip kaçmayı seçiyorsa, beni kötü görüyorsa kendi bilir dedim. Belki kaybettim görünürde ama bence bu bir kazanımdır. Doğrudan kaybetmek diye bir şey olmaz. Olmamalı da. Bunu düşünen biri varsa bu düşünceyi kafasından atmalı ki dünya en azından kendisi için daha çekilebilir, yaşanabilir bir yer olsun. Zaten dünyayı herkes için o vaziyete getirebilmek mümkün değil. Ne bireysel olarak ne toplum olarak bunu yapamayız. İlla ki eksiklerimiz olur. Memnun edemediğimiz insanlar olur ki kendi hayatımızda bile o sözüm ona tanıdığımız bir avuç insanı mutlu edemediğimiz dönemler oluyor. Efendim Zeynep Bastık gelsin, zor diyelim, ardından günün gecenin ikinci ve son şiiriyle buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, sıra geldi gecenin günün son şiirine. Hiçbir yere yazmadık, hiçbir yerden ezberlemedik. Gönlümüzden, yüreğimizden ne geçerse o sizlerle birlikte olacak. Dolayısıyla sürçülisan edersek aşk ola. Haydi bakalım.

İyi geceler sevgili. Günün sessiz veda vakti geldi. Bunlar sana son mektuplarım. Bu çalan aşkın son ezgileri. İyi geceler sevgili. Günün sessiz veda vakti geldi. Bağışla bendeki densizliği. Bilirsin işte, beceremem öyle sessiz sedasız gitmeyi. Okuyunca bu satırları, yaş düşmesin gözlerine. Sessiz sedasız öldü sahibini. İyi geceler sevgili. Geldi günün sessiz veda vakti. Bu çalan ayrılığın son ezgileri. İyi geceler sevgili. Sol yanımdaki acının yok bir tarifi. Bakamıyorum gökyüzüne. Sana bunu yaşattım diye onlar da terk etti beni. İyi geceler sevgili. Geldi günün sessiz veda vakti. İyi geceler sevgili. İyi geceler.

bitmez değil. Çok düştü, çok kalktı ama bu kez bambaşka. Düş gün değil, hep ateşle.

0: Vion FM.
1: Evet, artık gecenin neredeyse sonuna geldik. Sıra geldi vedadan önceki son çalışmamıza. Ben bu çalışmaya yer verirken şu anda gözü kulağı gönlü bizde olan tüm dinleyenlerimizden ufak bir nokta dahi olsa görmek istiyorum. Vedayı ederken hızlı bir şekilde isimlerinizi sayıp son çalışmayı sizlere armağan edeceğim. Duygu Soylu bizlerle birlikte olacak. Özgün'le birlikte ısırgan diyelim. Ardından veda için buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte, saatler Avusturya'da 21'i, Türkiye'de 22'yi gösterdiğinde haftanın son programıyla bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programında görüşmek ümidiyle kendinize çok ama çok iyi bakın. Gönlünüzden geçen tüm güzellikler sizleri fazla yormadan bir çırpıda gözünüzün önünde olsun. Sürçülisan ettikse aşk ola. Kocaman alkışlar son kez sizler için geliyor ve ben huzurlarınızdan ayrılıyorum. Bu arada yarın programın ilk bir saati slow, ikinci saati arabesk fantezi müziğin, en iyileriyle bilinmeyenleriyle geçecek. Bilginiz olsun, onu da bir kez daha hatırlatalım. Bir de ne dedik? Şu an bizleri dinlemeye devam eden isimleri hızlı bir şekilde sayacağız. Sevgili Dinçer, sevgili Emel, Zinat ve Yusuf, sevgili gönüldaşım, yol arkadaşım, Ela bizlere kulak veriyor. Vahidin Bey bizleri dinlemekte, Leyla Hanım ve Ahmet amcamız bizleri dinliyor. Hülya Hanım bizleri dinliyor. İrem bizleri dinliyor. Selamlarımızı göndermiş olalım. Batu bizleri dinliyor. Annesiyle birlikte. Gördüklerim şimdilik bu kadar, göremediğim biri veya birileri varsa affına sığınıyorum. Egecan bizlerle birlikte olacak. Gel diyelim. Ve bizler huzurlarınızdan ayrılalım. Haydi bakalım.

0: Her zaman.
1: Her zaman.
2: Her zaman. En iyi.
0: En iyi.
2: En duygusal.
0: Sevdanın rengi.
2: Aşk dolu
0: duyguların ahengi. Melih ile aşkı meçhul sona erdi.

Şehrin en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez. Bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor. İçim yanıyor işim, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin.

kırıldı. Esen yelde senin kokun var. Sürgün edildiğim yerde kanatlarım kırıldı.

Ne Can yazabildi gülüşünü, ne de Yusuf anlatabildi gözlerini. Suyun rengine benzer aşkı, tarifsizdir. Kaç şair geceyi sabah eyledi, sırf seni anlatabilmek için. Ve kaç mürekkep tüketti, sırf senin için. Ama unuttukları bir şey vardı, çünkü seni sevmek başka bir şeydi. Seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek dar ağacına gülümseyerek giden denize benzer. Serhat'ın mızrabına. Ve seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek özgürlüğe koşan evrime benzer. Viyana benzer. Berçem'e benzer. İşte böylesi.